Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Arif Şentürk'ten alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Kırcı Ali ile Arda Arası, Rüstem Avcı sizlerle.

Sinan Ataman'ın derlediği Gitme Durnam Gitme Nereden Gelirsin Erzincan türküsünü Gülcan Kaya Aral seslendiriyor.

Hasan Kalkan'dan Hamdi Özbay'ın derlediği Kalkan'la Kapı Taşın Arası Antalya türküsünü Dünya Tekin seslendiriyor.

Oy benim sevduceğim, olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Hüseyin Dilaver'den alınan bu Trabzon türküsünü Bülent Aslan'dan dinliyoruz.

Seher programımız bir Muğla türküsüyle devam ediyor. Zeytin dalı çürük olur. Ahmet Günday'dan alınan bu türküyü Selcan Kökçen Şahin seslendiriyor.

Ayşen, Merve, Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Endim gülün bağına. Nihat Erdağ sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Bugün gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin kararlılığına vurgu yaptı. Kamu harcamaları etkili tasarruf tedbirleriyle azalıyor. Bu kapsamda Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesi

gelirinden daha fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Kanal 7'de gündeme ilişkin konuştu. Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İslam alemi bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS'ye yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu örgütün mali yapısını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Tahran, Washington'un ekonomik savaş ilanının başarısız olacağını savundu. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, mutlu sabahlar. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Yeni hafta, Ağustos ayının da artık son haftası, son günleri içerisine gireceğiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Saatler 7'yi 5 dakika geçiyor. Her zaman olduğu gibi yeni gün TRT Türkü'de sabahla başlıyor. Bugün dinleyeceğiniz programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Muzaffer Ayyıldız kumanda masasında görev yapıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir hafta ve yeni bir gün diliyoruz. Ve şimdi sözü türkülere bırakıyoruz. Azerbaycan'ın yöre ekibinden alınan güzel ezgisini Nazlı Saraç Orak seslendiriyor. Yanır ama aşkına can yar.

Aşağıdan gelirem yüküm eriktir, eriğin dalları delik deliktir. Bir Erzurum türküsüydü sanatçımız Kenan Tuna'dan dinlediğiniz. Seyfettin Sığmaz'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu. Efendim saatler 7.14'ü gösteriyor. Bir kez daha günaydın, merhaba diyelim radyolarını yeni açan dinleyicilerimize. TRT Türkü'de sabah programı başladı 7 haberlerinden hemen sonra. Beraberliğimiz saat 10'a yaklaşırken sona erecek. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileri eşliğinde geçecek olan bir zaman. Hemen her yöreden bir türküyle sizleri buluşturmayı diliyoruz her sabah olduğu gibi bu sabahta. Şimdi Ağrı Eleşkirt'e gidelim ve Burhan Çaça'nın türküsünü, ki onu sevgiyle analım, Şerife Hatun'dan dinleyelim. Tarama yar tarama, yar zülfün tarama, ben bu dertten ölürsem merhem olma yarama, diğer adıyla da hele hele yar gülende.

Neşet Ertaş'ın sesinden Bünyanlıları dinledik. Bir Orta Anadolu türküsüydü. Türkü Neşet Ertaş'a aitti. Efendim 7.21 oldu saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Birazdan 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Yolda olan dinleyenlerimizi selamlayalım sevgiyle ve hayırlı yolculuklar dileyelim ve devam edelim. Şimdi Karadeniz'e uzanalım. Rize Hemşin'in türküsünde yöre ekibinden alınan türküde Gökhan Birben seslensin. Yüksek dağlara kar var. Thank you.

0: Sanatçımız Bülent Aslan'ı bir Karadeniz türküsünde dinledik. Yayla çimeni budur. Giresun Görele Çavuşlu köyüne ait bir türküydü. Mustafa Tahmaz'dan Ömer Akpınar derlemişti.
1: Yol durumu.
0: Efendim, yolculuk halinde olanlar var, yola çıkmaya hazırlananlar var. Onlar için özellikle yol durum bültenini verelim. TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası kesiminde 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları var. Bu nedenle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100.

düz yoluna aktarıldı. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında yine üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Adana Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması var. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri, Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında da yine üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 24 Ağustos 2026 28 Ağustos 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar.

Ünlü Mustafa Özgül'ün derlemesi, kaynak kişi olarak da onu görüyorduk sizler için. Selma Alagöz seslendirdi. 7.35 saatimiz, yeni bir günü, yeni bir haftayı karşılıyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günüyle başlıyor dedik. Yeni hafta, beraberliğimize katılan yeni dinleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın, merhaba diyelim ve türkülerimize devam edelim. Şimdi sanatçımız Neşe Gül Polat, Tokat Sivas'ın Muzaffer Sarı Sözen'in türküsünü seslendiriyor. Burçak Tarlası.

Dur sene, dur bir haber versene. Üç gün arpanı deren bir selam göndersene. Malatya'nın sevilen bilinen türkülerinden biriydi. Sıddık Doğan'dan Mehmet Özbey'in derlediği, sizler için Mehmet Seske seslendirdi. Efendim saatler 7.43'ü gösteriyor. Yeni bir günün sabahında İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Zaman 8'e doğru ilerliyor. 8 sonrası biliyorsunuz istekler saati programımızda. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz, güzel bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen TRT Türkü sayfasına yazıyorlar. Hem Facebook'tan hem X Twitter'dan hem de Instagram'dan iletilerin belirmeye başladığını görüyoruz. Lütfen devam ediniz. Son iki saatte sizlerden ulaşan iletileri dile getireceğiz ve türkülerimizle harmanlayacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi Tokat Reşadiye'ye gidelim. Sevilen türküde Eşref Tombuloğlu ve Mihrican Bahar'dan Yücel Başmakçı'nın derlemiş olduğu türküde Mine Yalçın'ı dinleyelim. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın?

Efendim Koro'dan dinledik. Yurttan Sesler Korosu Sinop'un türküsünü seslendirdi Münire Tarabuş'tan. Sabahat Karakulakoğlu'nun derlemiş olduğu türküydü Ben Giderim Batum'a. Saat 7.50 oldu değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahında. İstanbul'dan yayınımızda şimdi bir Çankırı türküsüyle beraberliğimizi sürdürelim. Ankara Devlet Konservatuarı Urgancı Hüseyin'den derlemiş bu türküyü. Bağa girdim üzüm yok, el yarinde gözüm yok. Ne dedim de küstürdüm, benim yare sözüm yok.

Burhan Ketir'den dinledik bu sevilen türküyü. Kiraz aldım dikmeden, Zonguldak Devre'nin türküsüydü. Efendim saat 7.57 olmuş. Şimdi güzel bir türkü daha dinleyeceğiz. Ardından hava tahmin raporunu okuyacağız. Ve hemen sonrasında da istekler saati başlasın diyeceğiz. Özgür Eren ve En Tarisi Ala Benziyor.

0: hava durumu.
1: Bakalım yeni haftaya başladığımız bu ilk günde yurt genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklıklar daha da artacak mı? Detayları paylaşalım bugün için. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Osmaniye çevreleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizin bugün için beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 35, Çanakkale 34, İstanbul 32, Kırklareli 33, Denizli, Muğla 40, İzmir 39, Uşak 35, Adana, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Ankara, Konya 33, Eskişehir 34, Nevşehir 30, Bolu, Sinop 32, Düzce ile birlikte Zonguldak 28, Amasya 33, Rize 29, Trabzon'la birlikte Samsun 31, Erzurum, Kars, Van 31, Malatya 36, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Mardin 36 ve Şanlıurfa 40 derece.

Allı yazma başında, kalem oynar kaşında. Bir Sakarya türküsüyle Hüseyin Çelik'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği sizler için Semra Bağcı seslendirdi. Ve bu türküyle birlikte ikinci saatimize de geçmiş olduk. Saatler 8.06'yı gösteriyor. Gün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Haftanın ilk günü İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü frekansında, TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi bir türküye ortak olmak isteyenler, sevdikleri, yakınları, dostları, arkadaşlarıyla yine bir türküde buluşmak isteyenler sabah 7'den itibaren sosyal medya üzerinden bize ulaşıyorlar. Facebook'tan, X, Twitter'dan ve Instagram'dan TRT Türkü sayfasına düşüyor bu paylaşımlar. Şimdi artık onları dile getirme zamanı, türkülerimizle harmanlayarak. Kimler bizimle birlikte aynı zamanda sosyal medyada? Vahdet Şen merhaba, hayırlı sabahlar. Sivas Kangal Alacahan'dan gönül dolusu selam ve sevgiler. Babam Abdurrahman, eşim Hatice.

Ayrıca torunlarım Melek, Mira, kardeşlerim Saffet, Rafet, Sinan, Mustafa ve tüm Alacahanlılara ve bu güzel program hazırlayan, sunan yayın ekibine armağan etmek isterim. Teşekkür ediyoruz Vahdet Bey'e. Oktay Hançer günaydın, mutlu sabahlar dedi Erciş'ten bizlerle birlikte. Yusuf Öztürk günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Torunlarım ve çocuklarım için, ailem için ben de türkülerden birini bekliyorum. Zonguldak'tan Mehmet Yüzlü yazıyor. O da aynı şekilde oğulları, torunları için bir türküde buluşmak istediğini

Demir Köyü'nden sevgiler, köyümün sakinleriyle siz değerli yayın ekibinize armağan ediyorum. Konya Cihanbeyli Karabağ'dan Mevlüt Karaca yazıyor. Kucak dolusu selam ve sevgiler. Sıradaki türküye biz de ortak oluyoruz. Selahattin ve Sultan Balkan çifti için de çalalım sıradaki türkülerimizi. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den programımızın dinleyicisi. Efendim pek çok dinleyicimiz var. İnşallah yetiştirebiliriz sıradaki türküye ortak olmak isteyen kıymetli isimleri dinleyicilerimizi. Sevgili Suna Koçak Didim'den yazıyor. Pek çok türkümüze de yayın ekibimize de sevgi ve övgülerini yazmış her zaman olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan dinleyenlerimiz var. Demiray ailesi, Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım, oğulları Gökhan yine radyolarının başında bizlerle birlikte. İskenderun'dan Meryem Dingil, o da çok güzel sevgi dolu sözleriyle bizi karşılamış. Teşekkür ediyoruz selamlarımızla diyoruz ve sıradaki türkümüze kulak veriyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyicimiz Kırıkkale'den bizi dinleyen Özkan Aksoy diyor ki bir keskin türküsü olursa mutlu oluruz, armağan etmenizi diliyorum.

Zeytinyağlı Yiyemem Bursa'nın türküsüydü. Muzaffer Sarı Söze'nin İhsan Katlayan'dan derlediği türküyü de sanatçımız Gülcan Kaya'dan dinledik. 8.16 saat İstanbul'dan yayınımız sürüyor. İkinci bölüm ikinci saatindeyiz. İstekler saatindeyiz programımız TRT Türkü'de sabahın. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen. Tüm türkü dostlarına günaydın, sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Gürbüz Sapmaz'dan onun türküsünü sunmak isterim, bütün dinleyenlerimize armağan etmek isterim diyor. Hemen sıraya alıyoruz efendim, ama ortak etmek istediğimiz başka dinleyenlerimiz de var. Onlar kimler? Sosyal medyadan bizlere ulaşıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan pek çok ileti var. Gürol Seçil Kara yeni bir haftaya başlarken tüm güzellikler sizlerin olsun demiş. Osman İnan Ankara'dan Doğan Satılmış ve tüm türkü severlere bir türkü bekliyoruz diyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederiz kendisine, eşine, çocuklarına ve torunlarına bir türkü beklediğini yazmış. Bir diğer dinleyicimiz Serpil Demirci hayırlı sabahlar, Kocaeli İzmit'ten sevgiler diyor. Selami Kabakçı bizi Niksar'dan dinlerken Cabir Şahin de Kayseri'den programımızın ortaklarından. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den diye seslenmiş. Bekir Gültekin Kayseri'den yazıyor. Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci, Kadir Orhan ve Adnan Acar'a bir türkü istiyor. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten takipçimiz. Ali Yavuz selamlar Yalova'dan herkese. Mevlid kandiliniz mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı kandiller dileyelim. Evet, bugün Mevlid kandili idrak edilecek. Dualarınızın kabul olması dileğiyle diyelim. Sizlerden gelen iletiler de Mevlid Kandili mesajlarını da yine okuyacağız. Ağırlıklı olarak mesajlarda, iletilerde görüyoruz. Seçkin Sarı Çiçek duygularımıza tercüman olmuş türkülerle bizi yalnız bırakmayan TRT Türkü ailesine Sivas Lara'dan selam olsun. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Giresun'dan Sebahattin Konal tüm TRT Türkü dinleyicilerini selamla, sevgiyle selamlıyor. Bolu Mengen'den Taceddin Kulak yazdı. Erdoğan Oktay bizim Ceyhan'dan dinleyicimiz. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak ve Haşim Varol da Sakarya'dan programımızın dinleyicileri arasında. Şimdi Bahattin Turan'ın sesinden Nevşehir Hacı Bektaş'ın Gürbüz Sapmaz'dan İsmet Akyol'un derlemiş olduğu türküsünü dinleyelim. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu, giyinmiş kuşanmış hasların hası.

Rahmet olsun dedik Turan Engin'e, Orta Anadolu'nun türküsünde dinledik Asaf Güven'den. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir yiğitlik kahramanlık türküsüydü. Kozan'da çatal matal, arasında aslan yatar. Efendim bu türkü seçimi sevgili Huriye Özer'indi. Dinleyicimiz Nide'den bizim takipçimiz Huriye Özer. Mutlu sağlıklı bir hafta diliyorum. Rahmetlik Turan Engin'den Kozan Dağı türküsünü benim için çalar mısınız diye sormuştu. Ve bizi çok güzel güllerle, bahçesinin gülleriyle karşılamıştı. Teşekkür ettik ve kendisine armağan etmiş olduk bu güzel türküyü. 8.27'yi göstermiş saat, 1,5 saati geride kalıyor beraberliğimizin. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah sürüyor. Bayram Gökçen Fethiye'den yazıyor. Kızım Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşları için bir türkü istiyorum. Ali Arslan Aydın Çine'den yazdı. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden. Zeki Özceylan Merzifon'dan bizleri selamladı. Ömer Akaryalı Sakarya'dan yazdı. İdris Şen Giresun Bulancak'tan. Ümit Sağ Alam Dinar'dan, Yılmaz Can Türk Fındığın başkenti Giresun Esbiye'den selamlıyorum dedi. Ankara'dan takipçimizdir Fikret Dikmen. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazıyor. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden bir istekte bulunuyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Mehmet Dayı Uşak'tan. Şaban Dişli, iyi bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Türkülerle dostluğumuzun pekiştiği dostlara sevgiler, selamlar. Sıradaki türküye ortak olmak istiyoruz diyor Şaban Dişli. Erdoğan Avcıbaşı, Üzüm'ün başkenti Manisa'dan. Sıradaki türküyü eşim Cevriye Hanım'a ve çocuklarıma armağan etmenizi diliyorum. Turan Akman Erkılıç, şimdi dinleyeceğimiz türküyü seçiyor ve bütün

dinleyenlere armağan ediyor. İnan Kaya Aydın Sultanhisar'dan, Darende'den Ergün Tontu, yine beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimizden. Şimdi Ali Çakar yorumuyla Malatya'nın o güzel türküsü gelsin. Biz de eşlik edelim Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği bu türküye. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?

Sanatçımız Hediye Hüseyin'i bu türküde dinledik, sizler için seslendirdi. Yıldız İbrahimova'dan alınan bu Rumeli türküsünü, Altın Tabakta Vişne. 8.35 olmuş saatimiz, İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Yeni bir gün ve yeni haftanın ilk günü 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Ve şimdi sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimizin iletilerine bir bakalım. Murat Odabaşı'nın yazdıklarıyla biz söze başlayalım. Sazla sözün harman olduğu, ezgilerle duyguların dile geldiği, türkülerin en güzel seçkilerini biz dinleyicilerle buluşturan yurdun dört bir yanına, gönül coğrafyamıza gezintiye çıktığımız, doyumsuz bir şölen yaşatan program TRT Türkü'de Sabah. Radyonun dostluğunu, sabah çayının sıcaklığını, türkülerin samimiyetini hissettiren harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de Sabah. Yapımdan yayına emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum diyor Murat Bey. Ayrıca övgü dolu fazlaca sözleri de var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun, güzel gönlünüze sağlık. Diyor ki uygun olursa Bahçeye Gel Bahçeye adlı türküyü sizlere ve bahçelerde hasat yapan herkese armağan ediyorum. Mutlulukla dolu iyi haftalar dilekleriyle diye de yazmış. Sağ olsun sıradaki türkümüzü, daha doğrusu seçtiği türküyü kendisine ve sevdiklerine, özellikle bahçelerde fındık

Işık'tan TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu eskiydi. Saat 8.43'ü gösteriyor. İkinci saatinde yavaş yavaş son çeyreğine doğru ilerliyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten yazmış. İzmit'teki dünürüm Ali Ekber Ergün için bir türkü istiyorum. Vehbi Aksungur rüzgarlı bir Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan günaydın. Sıradaki türküye biz de ortak oluyoruz diyorlar. İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır bizlerle. Kayseri'den dinleyicimiz Davut Güleç yine sıradaki türkümüzü istiyor ama bir de çok güzel Kayseri tanıtımı yapmış. Herkesi Kayseri'ye beklerken sıradaki türküyü de türkü severlere armağan ediyorum. Muhammed Ateş Manisa'dan yazıyor. Fehmi Nilüfer, Hasan Hüseyin Sağan ve Mustafa Yanbastıoğlu'na bir türkü istiyorum. Ümit Kaya Çelebi hayırlı günler diliyorum. Pek çok TRT türkü dinleyicimizin ismini yazmış. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan. Hasan Cengiz günaydın TRT türkü dostları diyor. Rıza Yakın Bafra'dan haftanın ilk gününden bereketli topraklardan sonsuz sevgiler ve selamlar. Bir

Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, şöyle nazlım gımıldanıver. Efendim Manisa'nın sevilen türkülerinden biriydi. Hasan Avcı'dan İsmet Egeli'nin derlemiş olduğu, sizler için Mustafa Özcan seslendirdi. Bu türkülerle birlikte saatte 8.52 oldu. Yavaş yavaş 3. ve son bölüme doğru ilerliyor dakikalar. 9'dan sonrasında yine sizlerden gelen iletileri okuyacağız. Yine istekleri değerlendireceğiz ve türkülerimizi sizlere armağan edeceğiz. Şimdi Ayşe Kutlucalı'nın iletisini görüyoruz. Günaydın, sabah neşemişsiniz. O muhteşem türkülerinizden biri olan Pınarbaşı Burma Burma türküsünü sizlerden rica ediyorum. Oğullarım Sinan Semih, arkadaşlarım Asuman Fatma, kardeşlerim Cemile Sezgin, Ramazan ve yeğenlerime, bir de elbette TRT ailesine armağan ediyorum diyor Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi dinleyenlerimiz var başka ortak olan. Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden yazmış. Türkülerimizden birini o da bekliyor. Oğuzhan Kaplan, günaydın güzel ülkemin güzel insanları, haftamız hayırlı, bereketli olsun.

kulağınız TRT Türkü'de olsun. Teşekkürler. Adem Öcal İstanbul Esenler'den bizi dinliyor. Bir başka dinleyicimiz Bartın'dan selam göndermiş, Sefai Özdemir. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den, Halil Çamşul Bartın Kurucaş ile Paşalılar Köyü'nden, Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar diliyorum Almanya'dan sevgilerle dedi. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan yazıyor. Zonguldak'tan bir selam var Ayhan Ozan'dan. Osman Çokyaman Van Erciş'ten, Ali Yöntem Bucak'tan selamlar sevgiler. Diyor ki bağda bahçede çalışanlara Mehmet Erk Salih Ünay için rica ediyorum ben de türkülerinizden birini. Yusuf Ziya Günen Konya Çumra'dan, İlyas Aydın bizlerle, Sezgin Taşdemir Muğla Dalaman'dan, Nevzat Akı Yozgat'tan, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan ve Antalya'dan, Ahmet Yeşilyurt'ta sıradaki türkümüzü istiyorlar. Aynı zamanda dinleyenlerimiz kandil tebrik mesajlarını da paylaşıyorlar. Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de hayırlı kandiller diyelim ve sanatçımız

Sema Kayadoğan'ın sesinden dinleyeceğimiz türküyle, dinleyenimizin istediği türküyle devam edelim. Bir Orta Anadolu türküsüdür. Yöre ekibinden Emin Aldemir ve Behçet Bostan'ın derlediği. Pınarbaşı burma burma, yaz gelince öter durna. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime alsam seni, sineme sarsam seni.

İşte dinlemiş olduğunuz bu türküyle artık 3. saatimize de geçmiş olduk. Aysun Gültekin sizler için seslendirdi Eskişehir'in türküsünü. Aynam düştü yerlere. İstanbul'dan programımız sürüyor. Yeni haftanın ilk günü, bir kez daha güne yeni uyananlara ve beraberliğimize yeni katılanlara hoş geldiniz, günaydın, merhaba diyelim. Yurt içi ve yurt dışında pek çok dinleyicimizin bizlerle birlikte radyolarının başında olduğunu biliyoruz. Sonsuz selam ve sevgiler TRT Türkü dinleyenlerine. Efendim, Alaaddin Doğan yazmış İzmir Özdere'den. Özdere Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan bütün türkü severler için istiyorum. Sinop Ayancık'tan bizi dinliyor Muttalip Koçak. Mevlid kandiliniz mübarek olsun demiş. Teşekkür ettik. Tülin Aşık Zonguldak'tan sevgiler diye sesleniyor. Veysel Zan Ankara Çubuk'tan herkese selamlar. Sıradaki türküyü Sezai Usta'ya, İsa Usta'ya, yeğenlerim Faruk ve İsmail'e ayrıca sizlere armağan ediyorum. Ahmet Özçelik diyor ki değerli TRT Türkü ekibine kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Selcan, Efe, Yiğit, Elanur, Yaz Özçelik'le, değerli müdürümüz Mustafa Mingil ve çok değerli yeğenim Profesör Doktor Arif Çelçi hocamıza armağanımız olsun. Mersin Erdemli'den dinleyicimizdir Ahmet Özçelik. Bir türkü istemişsiniz ama inşallah yarın sabah.

diyelim, olur mu? Mehmet Erenler'in, hocamızın sesinden bir türkü, Beyaz Giyme Toz Olur. Yarın sabahki programımızda ilk saatte bu türkümüzü sizlere ulaştıralım. Murat Şükür TRT Türkü dinleyenlerine Gebze'den selamlar diyor. Karaman Başyaylı'dan, Kışla Köyü'nden sıradaki türküye biz de ortak oluyoruz diyor Mahmut Öztürk. Abdullah Keskin ve Emine Keskin'e gelsin diyor. Mustafa Kına Kayseri'den yazdı. Tevfik Şentürk, hayırlı sabahlar, huzurlu bir hafta diliyorum. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den yazıyor. Kastamonu Çatalzeytin'de fındık toplamaya giden Nezahat Bozkurt'a ve ablasına gelsin diyor. Çok zahmetli bir iştir. Gönülden kolaylıklar dileyelim fındık hasadında olan bütün üreticilere. Yaklaşık 500 bine yakın üreticimiz var Türkiye genelinde. Bereketli olsun diyelim bu yılki hasat. Mersin'den Gürcan Hüsbal yazdı. Mustafa Fenercioğlu Antalya'dan selamlar. Cemal Oskay Akhisar'dan Köksal Kılıç günaydın diyor. Erzurum'dan Durak Çağatay bizlere selam göndermiş, sağ olsun. Konya'dan Mustafa Bey yazıyor. Adana'dan İsmail ağabeyim için istiyorum. Zehra Bıçakçı İzmir'den dinleyicimiz, kandiliniz mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selam gönderiyor. Ailesi adına bir türküde buluşmak istediğini yazmış. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir'den, Mustafa Atmacı, İsmail Geçer Ankara Yenikent'ten günaydın. Tüm İslam aleminin Mevlid kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum diyorlar. Efendim, artık dediğimiz gibi 3. ve son saatteyiz. Facebook'tan, X, Twitter ve Instagram'dan TRT Türkü sayfasından ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını okumayı sürdüreceğiz. Elbette türkülerimizi de armağan ederek. Şimdi sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i bir Denizli türküsünde dinleyeceğiz. Nihat Kaya Süleyman Uğur'dan derlemiş bu türküyü. Ak entari giyme dedim.

Bulat bizim Ünye Saraycık'tan dinleyicimizdir. Onlar da fındık bahçesindeylermiş. Kolay gelsin diyelim. Hayırlı kandiller demiş aynı zamanda Ümmü Han Bulat. Size de efendim teşekkür ederiz. Eşi Yakup Bey için sıradaki türküyü istiyor. İskilip'ten yazıyor Recep Bodur, sıradaki türkümüzü istiyor. Tolga Cesur Kabasakal. Güzel bir Trabzon sabahından günaydın. Hatay Trabzon seferinde yolcularımızla sizi dinliyoruz. Sıradaki türkü arkadaşım İsmail Yalçın kaptana ve tüm TRT dinleyicilerine armağan olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Sağlıcakla, kazasız belasız bir şekilde varınız. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan, Hüseyin Gezer Denizli Güney'den, Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eğner Köyü'nden, Adana'dan, Emine Demir Atamer, kalbimiz iyi insanlara denk gelsin. Trabzon'dan merhaba, mutlu sabahlar. Çanakkale Ezine'den dinleyicimiz Güray Yılmaz, Tekin Koluçolak, Ankara'dan, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den, güzel türküleriniz Kastamonu Çatal Zeytin'e, fındık toplamaya giden Nezahat Bozkurt'a ve ablasına gelsin kolaylıkla diyelim. Adem Enes, Mersin Bozyazı'dan Adem Enes sıradaki türküyü istiyor. Halil Zeybek selamlar Kütahya'dan. Oğlum Fırat'a ve Mimar Batuhan'a, eşim Ümit'e, gelinim Doçent Figen'e gelsin türkülerimiz. Dinleyicimiz Nagihan Tayfun Bayburt'tan Kars'a giderken sizleri dinliyoruz demişler. Sıradaki türküleri istiyorlar. İyi yolculuklar dilekleriyle. Turan Akman Erkılıç'ın mesajını okumuştuk. Özgür Aldemir Mersin'den, Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan, Ali Cengiz hayırlı günler diyor. İsmail Yalabık Berlin'den dinleyicimizdir. Dinleyenlerimizden Zeki Bey, Baston'un başkenti Devre'ye selamlar diyor Eskişehir'den. Eskişehir'den bir başka dinleyicimiz Gürol Bey, İsmail Narmanlı, Konya Karapınar'dan, Ahmet Uzal İzmir Burca'dan, eşim Zeynep Hanım ve çocuklarım için seçiyorum diyor. Kasım Baştürk, Bartın'dan sizlere merhaba. Mümkünse bir Arguman türküsü dinlemek isteriz. Zamanlamamıza bakalım Kasım Bey. Eğer uygun değilse de yarına sözünü vermiş olalım. Arguman'ın güzel türkülerinden birini, Yaşar Tandoğan, Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınkum'dan günaydın. Şükrü Tahran hayırlı sabahlar diliyorum. Konya'dan dinleyicimizdir. Seher Duyar, hayırlı kandiller diyor. Sıradaki türküyü eşim, ömür yoldaşım Durmuş Bey için istiyorum. Kayseri Kara Kimse'den İsmet Bey, Bayram Hacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım, komşuları Adnan ve Sebahat için ve Ahmet Boyacı ile Muammer Sarıbaş ile Ergün'e armağan ediyorum. Hacı Bekir Ergün'e, Biricik eşine gelsin türküler. Fethiye'den Bayram Gökçen, dinleyicimiz Antalya Manavgat'tan programımızı severek dinliyoruz demişler. Sıradaki türküyü Abdullah Şefim'e, Mehmet Şefim'e ve Davul Şefim'e armağan ediyorum. Işıkdağ ailesine de armağan olsun. İsmi göremedik. Cennet Gündoğdu sanırım isim. Osman İnan Ankara'dan, Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den yazdı. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Selahattin ve Yıldız Erzi Adana'dan dinleyenlerimiz. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi dinleyicimiz ve Hamide Güldes programınızı severek dinliyoruz. Şu anda Ordu ilinde fındık bahçesindeyiz. Eşim Erzurumlu Adem için istiyorum. Sıradaki türküye ortak oluyoruz. Kolay gelsin diyelim ve Türk Halk Müziği koromuzdan dinleyelim. Bir Uşak türküsü seslendirdi koromuz. Ay bulutta bulutta.

Konya'nın şıkır şıkır hareketli türkülerinden biriydi Vay Bana Vaylar Bana. Sizler için Bedia Akartürk seslendirdi. Efendim 9.15 olmuş saatimiz. Instagram'da biriken pek çok ileti var. Hemen dillendirelim. Adana'dan Seyda Alas yazıyor. Eşim Zübeyde Hanım ve çocuklarım için istiyorum.

Türk Halk Müziği Korosu'ndan dinledik. Balıkesir ve Uşak'ın türkülerini seslendirdiler sizler için. Ve işte saatte 9.30 oldu. Son yarım saat içerisine giriyoruz. Sizlerden gelen istekler var. Hemen iletileri hızlıca dillendirmeyi sürdürelim. Diyor ki Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan takipçimiz. TRT Türkü'yü dinliyoruz. Bu güzel türküleri bizlere ulaştıran yapımcımız Nuray Soydan'a çok teşekkür ediyorum demiş. Bizden de teşekkürler diyelim Yaşar Bey'e. Ailesine gelsin türkülerimiz. Necmi Akyol bize katıldı. Hoş geldiniz diyelim. Hayırlı haftalar dilekleriyle diye yazmış. Hacı Ayaz Giresun Esbi'ye Güzel Yurt Köyü'nden selam gönderiyor dinleyicimiz. Hemen şöyle bir Instagram'a dönelim. Sevgili Şengül Ekinci de bizlere katıldı. Antalya Kemer'den dinleyicimizdir. Eğer diyor bir türküm vardır, çok sevdiğim, çok mutlu olurum onu dinlersem, kapının önünde önlük dikiyi inşallah yarın sabah diyelim, olur mu? Çünkü hareketli türkülerle bugün bir sona daha yaklaşacağız. Ayrıca Mevlid Kandilimiz mübarek olsun demiş Şengül Hanım hepimizin diyelim. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazıyor, eşi Havva Hanım için sıradaki türkülere ortak oluyor. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasından ulaştınız. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan günaydın, hayırlı sabahlar demişti. O da sıradaki türkülerimizi istiyor, seçiyor. İbrahim Kabaoğlu bizlerleydi. TRT Türkü'de sabah programını dinlemişti. Dinleyicilerimizden Soner Koç yazdı. Gazi Emir'den, İzmir'den beraberliğimizi paylaşan isimlerdendi. Şimdi İbrahim Ethem Yağcı'nın sesinden bir türküyle programımız sürecek. Bir Muğla türküsüdür. Mustafa Kara Osmanoğlu'ndan alınan Adaslık'tan Su Damlar.

Cezayir'in yüksek olur evleri Antalya İbradı'nın türküsüydü. Sami Demircioğlu'ndan alınan ve onun yorumuyla sizlere sunduğumuz türkümüzdü. Efendim saat 9.40 olmuş. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimizin artık sonlarına doğru da ilerliyoruz. Yeni katılan dinleyicilerimiz var. Antalya Manavgat'tan yazmışlar. Lütfen kullanıcı adlarınızın yanı sıra kendi isimlerinizi yazın ki biz de okuyabilelim. Ömer Hamurcu Kayseri'den selam olsun sizlere dedi. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Sıradaki türküler ailem ve torunlarım için gelsin. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey Şahintepe Mahallesi'nden yazıyor. Hatay Belen Ötençay Bakrasköy halkına armağan ediyorum. Uzun süre orada görev yapmıştım diyor Abdullah Bey. Armağan ediyor türkümüzü. Çamlıbel sabahından Ulubey, Uşak'tan Kücak dolusu selamlar demiş Selahattin Günaydın. Selamlarımızı gönderelim. Ali Onar hayırlı kandiller diyor ve Adnan Tı efendim diyor ki sıradaki türkü ailemize yeni katılan kızım Gökçe ve diğer çocuklarım için olsun. Giresun'dan hastaneden sizlere yazıyorum. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin. Gözünüz aydın diyelim Adnan Bey'e ve hoş geldiniz diyelim de bebeğiniz için Gökçe için aile. Şimdi sıradaki türküyü sizlere armağan ediyoruz dediğimiz gibi X Twitter Instagram'dan yazmıştı dinleyicilerimiz. Bir isim daha vardı Tekirdağ'dan Ahmet Dinç.

rahmetle anarak. Eskişehir'in türküsüdür Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlemiş olduğu. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar.

Gülseren Erdağ, Diyarbakır'ın türküsüyle dinledik. Güneydoğu Anadolu'nun türküleriyle de bugünkü vedamızı yapacağız. Celal Güzel Ses'in türküleriyle. Efendim Sedef Zurnacı diyor ki Antalya Korkuteli'nden günaydın. Çok eski bir TRT dinleyicisiyim. Uzun zaman sonra bugün dinliyorum. Şu anda bulgur ayıklıyor. Arkadaşım Gülten, sıradaki türkünüzü ona gönderir misiniz? Sürpriz olacak kendisine. Efendim Gülten Hanım, Sedef Hanım'dan size geliyor bu türkü. Sizler için Sevim İnci söylüyor. Elinde oya gidiyor toya, Meşhure Hanım.

Efendim yeni haftaya birlikte başladık. Ne mutlu hepimize türküler eşliğinde güne hem de yeni haftaya günaydın merhaba dedik. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. 27 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahından tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimizle birlikte sevgilerimizi iletelim. Nuray Soy'dan Muzaffer Ay Yıldız, Pınar Kundakçı Temel vedamızı Silvanlım türküsüyle yapıyoruz. Anadolu Ekspresi ile hoşça kalın diyoruz.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kilis yöresinden yoğurt koydum dolaba türküsünde geçen cicom sözcüğü. Ellere cicom cicom elleri, giyin pembe şalvarı, sürünsün saçakları yerlere, diyor türkümüz. Burada geçen cicom kelimesi sevgilim, canım, cicim gibi anlamları olan samimi bir hitap sözcüğüdür. Şimdi Nail Aslanpay'dan derlenen bu türküyü Lütfü Ortakale'den dinliyoruz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba. Yârim küsmüş gidiyor, yıkılası halaba.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi, Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaştı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacağını açıkladı. Artan yapay zeka yatırımları ve sanayi üretimindeki büyümenin etkisiyle bakıra talep artıyor. Trump'ın olası gümrük vergisi kararı öncesi ABD'ye yapılan yoğun bakır sevkiyatları küresel bakır stoklarını azalttı. Bakırın tonu 14.400 dolarla Ocak ayında gördüğü zirveye yaklaştı. Bu yıl içerisinde artış %16'yı buldu. Alemlere rahmet.

Ahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Bu gece Mevlid Kandili. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ise dünya vitrinine çıkacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 450 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde birbirine yakın noktalarda 3 yangın çıktı. Orman bölge ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: İyi yayınlar dilerim. Ben Mustafa Eğin, Ordu Ulubey'den. Al Fadimem, Gül Fadimem türküsünü rahmetli annem için istiyorum. İyi günler dilerim.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Yurttan Sesler programıyla yine İstanbul Radyosu'nun arşivlerinde bir yolculuğa çıkacağız ve Neriman Altındağ Tüfekçi Yönetimi'ndeki Yurttan Sesler Kadınlar Korosu'nun seslendireceği birbirinden güzel türkülere ortak olacağız. 1972 yılında kayda alınan programın tonmeisteri Rafet Yalbaz. Türkülerin anonsları İdil Öztamer tarafından yapılıyor. Sizleri Neriman Altındağ Tüfekçi Yönetimi'ndeki Yurttan Sesler Kadınlar Korosu'yla baş başa bırakıyoruz.

Çıkan Sesler Kadınlar Korosu programına başlıyor. Yöneten Neriman Altındağ Tüfekçi. Sayın dinleyiciler, önce Nevşehir dolaylarından bir türkü dinliyorsunuz. Gül koydum gül tasına, havlinin ortasına, okka püskül takılmış kuluncun ortasına.

Bilge Şan'ı dinlediniz. Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat dolaylarının bir yıldız havası. Akşam olduğu gün dolaşmaz, sabah olduğu ülke araşmaz. Benim yarim benden geçmez. Niye doğdun sarı yıldız?

Şimdi Sümbani ağzı bir türkü. Duldalanma yar Mevla'yı seversen, yandırır cihanı şanlı gözlerin. Ahırı mevtime sebep olursun, tek bana gösterme gamlı gözlerin. Parçanın solo bölümlerini Can Etili okuyacak.

Bugünkü konuğumuz Şahin Gültekin. Koromuz eşliğinde okuyacağı türkü İzmir'den. Bir ataş ver cigaramı yakayım. Sen sallan gel ben boyuna bakayım.

Koromuzun sunacağı son türkü Kilis'ten. Deniz dibi tekneli, güle reyhan ekmeli. Cahillikte yar seven biraz sevda çekmeli.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından herkese mutlu bir gün diliyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün yine İstanbul Radyosu'nun kıymetli solistlerinden Dünya Tekin ve Hüseyin Balcı'dan türküler sunacağız sizler için. İlk olarak Elazığ yöresine ait yöre ekibinden alınan ve Aliye Akkılıç'ın derlediği bir türkü var. Hemen ardından bağlı olarak Abdullah Tunç'tan alınan Mehmet Özbek'in derlediği yine bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Dünya Tekin sizlerle.

Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Musa Aslan'dan derlemiş olduğu bir Amasya türküsü var ve ardından Hafız Osman Öge ve Şükrü Can Aydın'dan alınan bir Elazığ türküsüyle Hüseyin Balcı'yı dinliyoruz.

Programımızın bu bölümünde Dünya Tekin'in seslendireceği birbirine bağlı türküler sizlerle olacak. Öncelikle Ali Canlı'nın Haydar Tel Hüner'den derlediği bir Erzurum türküsü dinliyoruz. Ve sonrasında Abdülvahit Küzeycioğlu'ndan alınan ve Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği bir Kerkük türküsü geliyor radyolarınıza.

Programımızın son bölümünde İbrahim Can'ın Yusuf Cemal Keskin'den derlediği Trabzon türküsüyle Hüseyin Balcı'yı dinleyeceğiz. Bir sonraki iki solisten türküler programına dek aranızdan ayrılmadan önce her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı da 9 sayfadan oluşan bilgi notu hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bilgi notunu MKYK üyeleri, tüm teşkilat kademeleri, belediye başkanları ve milletvekillerine gönderdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli programı oldu. Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaştı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacağını açıkladı. Merkez Bankası kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fast işlem limitlerinde de değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ihracat 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Bu gece Mevlid Kandili. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak teması ile idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise merkez yönetimi

Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in köprü ve otoyol yatırımlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Uraloğlu, yatırımların Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de dünya vitrinine çıkacak. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde birbirine yakın noktalarda 3 yangın çıktı. Orman bölge ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 450 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Önümüzdeki bir saat süresince canlı yayınımızda duygularımıza tercüman türkülerimizle birlikte olacağız sizlerle yine. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli haftanın bu ilk iş gününde bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz efendim. Yolculuğumuza Ege'nin fıkır fıkır ritimleriyle Denizli yöresinin kıvrak havası ile başlayalım istiyoruz. Ege türkülerinin usta yorumcusu Makbule Kaya bizleri coşkulu bir girizgaha davet ediyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Efendim Makbule Kaya Cemile'nin gezdiği dağlar meşaliyle başladı. Güzel bir potpourri ile tamamladı ve türkülerle gün

Başkent Ankara'ya uğramadan ritim yükselmez. İç Anadolu'nun değişmez oyun havası Fidai Dayı, usta ses Sümer Ezgü seslendiriyor şimdi de. Aman bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Biz de adet böyledir, güzeli ağlatırlar diyoruz.

Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi de yönümüzü Karadeniz'e çeviriyor. Rize'nin coşkulu dalgalarına ve horon havasına katılıyoruz. Coşkun Gök'ün enerjik yorumuyla Karadeniz rüzgarı esiyor şimdi de programımızda. Çay elinden öteye gidelim yali yali. Arkandaki sepetun ben olayım hamali diyoruz.

Türkülerle gün ortasında şimdi de göller yöresine Burdur Dirmil'e uzanıyoruz efendim. Teke zortlatmasının kendisine has aksak ve hareketli ritmini Şahin Akay'ın sesinden dinliyoruz bu kez. Erik dalı gevrektir, amanın eğmeye gelmez.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında bu kez usta sanatçı Aysun Gültekin mikrofondaki yerini alıyor ve bizleri Azerbaycan'a götürüyor. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir diyor.

Saatler 12.30'u gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Sevgili türkü dostları, şimdi de yönümüzü Kars'a çevirelim. Sıradaki keyifli türküyü Köksal Coşkun'un sesinden dinleyelim. Ceyran'ım gel gel.

Güneydoğu'nun sıcak ve coşkulu iklimine iniyoruz. Şimdi de halayların ve ritmin eksik olmadığı Diyarbakır türküsü dinleyeceğiz. Hep beraber Mardin kapısından atlayamadım, liralarım döküldü, toplayamadım diyoruz.

Türkülerle gün ortasında bir güzel Doğu Anadolu türküsü daha dinliyoruz Emel Taşçıoğlu'nun güzel sesinden. Yeni hamamın üstüyem, Ergenoğlu'nun dostuyam.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Şimdi de Akdeniz kıyılarına, Mersin'in Silifke ilçesine iniyoruz. Kaşık Havaları'nın dünyaca ünlü simgesi bu kıvrak türküyü Barış Akpınar'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu?

Türkülerle gün ortasında Kayseri yöresinin en neşeli klasikleri arasında yer alan Erkilet Güzeli'ne geçiyoruz şimdi de. Türk halk müziğinin değerli ismi Fatma Türkan Yamacı bizlere neşe katıyor. Erkilet Güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Çukurova'nın bereketli topraklarına, Adana'ya uzanıyoruz. Adana Köprübaşı'nın ritmik melodisini Ali Çakar'ın yorumuyla dinliyoruz şimdi de. Adana Köprübaşı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı.

Türkülerle gün ortasının sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda güzel bir Ankara türküsü sizlerle olacak şimdi de. Selcan Kökçen Şahin seslendirecek. Su sızıyor sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Veda vakti geldi. Türküler Ligi'nin ortasının bugün de sonuna geldik değerli türkü dostlarımız. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli. Sizlere Mustafa Özcan'ın seslendireceği İndim Daldan Budaktan adlı türküyle veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek türkülerle kalın. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 24 Ağustos Pazartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü, Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından. Palan Döken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri ve yaklaşık bir saat boyunca sizler için seçmiş olduğumuz birbirinden güzel türkülerle Elif Sucu, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olacağız efendim. Sizleri Erzurum yöresine ait sevilen bir türküyle selamlıyoruz ve Zehra Ganioğlu'nun sesine kulak veriyoruz. Suda balık yan gider.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde saatimiz 13.25'i gösteriyor ve bir kez daha Kars yöremize gidiyoruz. Saadet Yılmaz, Bircan sizlerle. Kars'a giderim, Kars'a.

TRT Türkü. Birlikteliğimize Erzurum yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Ali Demirhan'ı dinliyoruz. Kara camışları vurdum bayıra.

İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu ve Necla Akben seslendiriyor. Bir semaver almışam, silenim yoktur. Türküsünü

Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken saatlerimiz 13.52'yi gösteriyor ve Kayseri yöresine ait türküyü Hediye Karabağ'dan dinliyoruz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül?

Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyo stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Bizim Eller programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugün programımızı sizler için Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizlere bir Şanlıurfa türküsüyle veda ediyoruz. İmran Koç seslendiriyor. Garip bir kuştu gönlüm. Hoşçakalın.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkını Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Fırat Kalkını Harekatı'yla kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilemeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin takibini yapacak olan kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek takip kurulu toplantısına Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın açıklanması bekleniyor. Davanın 60. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın son sözleri dinleniyor. Dava kapsamında aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da yargılanıyor. Sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla 450 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in köprü ve otoyol yatırımlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Uraloğlu, yatırımların Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yüz binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan organizasyonu konusunda sosyal medyada dikkati çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve milli teknoloji hamlesindeki kararlılığa vurgu yapan Burhanettin Duran, hayal eden, araştıran, geliştiren ve üreten gençlerimiz tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealimizin en büyük güvencesidir dedi. İzmir'in Kiraz ilçesindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Vietnam ve Çin'e Nara tayfunu vurdu. Afet nedeniyle Vietnam'da bir kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi tahliye edildi. Çin'de ise tayfunun yol açtığı sel yerleşim yerlerini tehdit etti. Sichuan eyaletindeki yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaleti ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerin etkilediği 10 bin dönümden fazla alan kül oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle 42 bin kişi acilen tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'a yönelik ekonomik savaş çerçevesinde yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Ekonomik savaşın hedefinde İran'ın ticari ortaklıkları da yer alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Washington'un yaptırım planına Çin'den de tepki geldi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ticaret odaklarını hedef alması halinde Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağı bildirildi. Bugün Mevlid Kandili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin bu gece idrak edeceği Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor Ames Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

bize aittir ve bize anlatır türkülerimiz. Bu kadim coğrafyanın türküleri duygularımızın en iyi ifade biçimlerinden biridir. Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en değerli dosttur türküler. Türkülerle sevinir, türkülerle hüzünleniriz her daim. Türkülere ömür verenleri gördükçe imrenir, dinledikçe o mükemmel sözlerin ne kadar azını bildiğimizi fark eder, şaşar dururuz. Çünkü Anadolu insanının en güzel sevdasını, en içli hüznünü, en büyük sevincini, neşesini en güzel şekilde türküler anlatır. Acı bakışların, sevinçlerin ve özlemlerin tınısı her daim türkülerimizdedir. Neşet Ertaş da garipliği en büyük gönül dağdı. Arif Sağ'da bitmek tükenmek bilmeyen hasreti en sağlam dostluğu. Musa Eroğlu'nda kıvrılıp da bitmeyen yolları, geçit vermeyen başı dumanlı dağları, sıcak, sımsıcak harmanları. Aşık Veysel'de kara toprağı, kadim Anadolu'nun tertemiz güzelliğini, köyümüzün mis gibi kokusunu, burnumuzun direğinde hissedeceğimiz o ahenkleri ve en büyük sevdalara tanık oluruz en unutulmaz türküler eşliğinde. Türkülerimiz kimi zaman seni seviyorum demenin en kolay yoludur. Kimi zaman da bir mendil, bir mektup veya bir göz süzme imdadımıza yetişir. Zamanlı zamansız gelir bazen türküler dili. Gönül kapımızı çalar usul usul. Buyur etmek de boynumuzun borcudur. Zihnimizin el değmemiş en hücra yerlerinde ağırlarız biz türkülerimizi, ezgilerimizi. Kulaklar işlevsizdir türküler çalınırken, yürek çoktan devreye girmiştir. Yalnız da gelmezler hani, yanlarında kahramanlarını da getirirler. Eşsiz sözleriyle bizi büyüleyen türküler ayrı bir sevdadır, ayrı bir hikayedir. Öyküleri de, ezgileri de dilden dile dolaşır yüzyıllar boyunca. Gurbette hasrete inat en içten, en gönülden anlatır bize duygularımızı, hayatı, ayrılmayı, belki de özlemeyi. Çünkü aşık olanın yüreğini yakıp geçer, en asil duyguları dile getirir en güzel türkülerimiz. Biz de türkülerin bize yaşattığı bu güzel duygularla tüm türkü dostlarımıza, sizlere, kadim kent Diyarbakır'ımızdan saygı ve sevgilerimizi gönderiyor, Türkü Diyarı program ekibimize takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını yapımcımız Soner Emre hazırladı. Programımıza destek veren yapımcımız Doğan Akyıldız. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza kusursuzca ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Uğur Ekmekçi ile birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyarı programında sizler için. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan. Bazen hüzün, bazen de sevinç yaşatan. İçinizde biriken duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle programımıza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Nare esvap yıkıyor, köpük teşten akıyor. Narenin kaşı gözü ciğerimi yakıyor. Şark Bülülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöremize ait bu türküyü sanatçımız Sibel Güzel'in yorumuyla dinliyoruz.

Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Ragıp Binzat tanınılan Adıyaman yöresine

TRT Türkü'de, TRT Gulf Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Türkülerle süren keyifli yolculuğumuzda hızımızı hiç kesmiyoruz. Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas yöresine ait bir ezgiyi Muharrem Temiz'den dinliyoruz. Eski libaz gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmez demiş. Güzel severisen gerdanı belli, her güzelin kahrı çekilmez imiş. Her dinleyişte zamanlı zamansız bir yolculuğa çıkaran, dinledikçe ruhumuzun derinliklerini işleyen bu eşsiz eserle sanatçımız sizlerle

0: TRT Türkü.
1: Türkü diyarında şimdi de Abbas Öz'den alınan Tokat türküsünde Yavuz Bingöl bizlerle olacak. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel bağdan idim dostun bağında, talan vurdu ayvanlardan ayrıldım. Yavuz Bingöl o köklü ve yüreklere dokunan sesiyle bu eşsiz esere hayat verecek ve hafızalarımıza kazıyacak. Kim bilir, belki de bu özel performansı dinlerken zamanı durdurmak isteyeceksiniz.

Gurbet kelimesi duyulduğunda birçok insanın yüreğini içten içe sızlatır değerli türküseverler. Gurbetteyseniz şayet Sıla'nın özlemi daha bir başka oturur yüreğinize. Sevdiğinize, dostlarınıza duyduğunuz hasretlik, sevdiklerinizin size sımsıkı sarılışı aklınıza gelir ve o an olur gözleriniz nemlenir elinizde olmadan. İşte o zaman gurbet ve birbirinden güzel türküler yetişir imdadımıza. Şimdi bu duygularla yakılmış bir türküyle buluşturuyoruz sizleri. Muzaffer Sarı Söze'nin Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünde Orhan Hakalmaz bu duygularımıza tercüman olacak. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Tüm Mehmetçiklerimize armağanımız olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında size özel seçtiğimiz birbirinden seçkin türküler eşliğinde ezgilerin izinde yürümeye Tuğba Ger'le devam ediyoruz. Sanatçımız sizler için Muzaffer Sarısözen'in Hilmi Ersoy'dan derlediği buram buram sevgi kokulu bir Şanlıurfa türküsü seslendirecek. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına sevdiğini verseler.

0: TRT Türkü.
1: Kırklar Dağı'nın düzü karanlık bastı bizi. Kör olasan Suzan Suzi, evliya çarptı bizi. Bedri Aysel'i Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır'ımıza ait bu türkü de efsanelere konu olmuş efendim. Dinleyelim.

göremedin gözyaşını aşkınla ağlayanın. Vay ahvaline zalim, sana bel bağlayanın. Öyle zam açtı nigahın kılıcı sineme ki, parelendi ciğerim yarelerim bağlayanın. Çarp bülbülü Celal Güzel Ses'in kaynaklık ettiği bu uzun abayı halk müziği sanatçımız Oktay Bora Ertuğrul sizler için yorumluyor.

Dünya malına güvenme, engin ol gönül. Nida Tüfekçi'nin derleyip notaya aldığı, İzzet Savaş'ın kaynak kişisi olduğu bu kıymetli deyiş, Hüseyin'i makamının derinliğiyle ruhumuza dokunacak. Gönüllerimizin kibirden uzak, mütevazi kalmasını öğütleyen bu deyişle sanatçımız sizlerle.

güzel ifade edildiği sıradaki ezgimizi sanatçımız Sabahat Aslan söylüyor. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık yağdı, kimi çekti yeridi.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada TRT arşivine Azize Gürses tarafından kazandırılan bir Azerbaycan türküsü var. Giden sevgilinin ardından yaşanılan hasretin

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de beraberliğimizin sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre, destek veren yapımcımız Doğan Akyıldız'dı. Teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, sunan ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevda eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun efendim. Şükriye Tutkun, Adana yollarında diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. En büyük teşekkür de bizlerle olan siz türkü dostlarına olsun. Yeni bir türkü diyarıyla GAP Diyarbakır Radyosu durağında yeniden sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz beraberliğimize. TRT Trabzon Radyosu'nda Karadeniz'den programını Yiğit Yavuz hazırladı. Rıza Kağan Yıldırım teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel eserleri sizlerle paylaşacağız dostluğun izinde. İlk olarak bir Giresun Bulancak türküsünü dinleyeceğiz. Şükriye Tutkun'un sesinden Kömürlük Dağı'na Yağıyor Yağmur.

Ayşenur Kolivar'ı dinliyoruz şimdi de. Söz ve müziği Yusuf Cemal Keskin'e ait eserde. Kar yağı yağı fındığın dallarına.

Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuşta esen yelden sakınırım, kıskanırım. Ruhi Sun sesinden dinliyoruz söz ve müziği Aşık Ali İzzet'e ait eseri.

Dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Kollarım sana yastık, kollarım sana yastıkta dudağım olsun kaşık. Kollarım sana yastık, kollarım sana yastıkta dudağım olsun kaşık. Yağmur yağdı bollandı da dedelerin aksuyu. Yağmur yağdı bollandı.

0: Yalan midur ey o kız da ben onu sadedum. Yalan midur ey o kız ben onu sadedum.
1: Seyidal söylüyor Hasan Sözer'inin ardından. Kilo kilo elmalar diyoruz şimdi de.

Oynayın kız oynayın Cemile Cevher'den alınan Trabzon yöresi türküsüyle geldi radyolarınıza Fuat Saka. Şimdi de Rumeli'ne uzanıyoruz. Agim Gürses'ten alınan eseri Fahriye Güney'in sesinden dinleyeceğiz. Bir evler yaptırdım Ramizem kaleye karşı.

İbrahim Can'ın sesinden dinledik. Mustafa Sırtlı'dan alınan eseri, Hemşin'in yaylalarına çıkardı bizi sanatçı söylediği eserle. Beraberliğimiz sürüyor Karadeniz'den programının bu dakikalarında sevgili dinleyicilerimiz. Aliye Akkılıcı dinliyoruz. Karşıda kuzu gördüm, tüyünü uzun gördüm.

0: şeydir.
1: Bestesi Arif Sağ, sözleri Pir Sultan Abdal'a ait eseri dinleyeceğiz şimdi de. Sabahat Akkiraz, hasretinle beni üryan eyledin diyor.

Giresun üstünde vapur bağırıyor. Picioğlu Osman'dan alınan eseri Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden dinlettik. 15.44 saatimiz TRT Trabzon Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ekrem Güyer'den alınan bir eserle yolculuğumuz sürüyor değerli dinleyenler. Oğuz Doğan Cengiz.

programımızın son türküsünü Karmate Müzik Grubu'ndan dinleyeceğiz. Yarın yine aynı saatte 15'te TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Sevdaluk diyoruz şimdi de.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Fırat Kalkanı Harekatı ile kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilemeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da harekatın yıl dönümünde şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla andı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027 ile 2029 yılları arasını kapsayacak orta vadeli program hazırlıklarının yanı sıra temel politika öncelikleri ve makroekonomik tahminlerle bütçe büyüklükleri ele alındı. 4 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada mali disiplinden taviz verilmeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da katkısıyla enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız denildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Yiğit'in hakkındaki adli kontrol kararının ardından yeniden görevine döndüğü bildirildi. Son 15 günde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu 71 kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 807 kişi tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 840 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu Kuriş ailesinin dikkat çekici mali trafiğini ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Alihan Kuriş ve kardeşinin lüks harcamaları da dikkat çekti. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sibahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel de gözaltına alındı. Karayollarında serbest geçişler başladı. Bu çerçevede eski gişeler kaldırılıyor. Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da serbest geçiş sistemi devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonunun serbest geçiş sistemine uygun olarak dönüştürüldüğünü kaydetti. Yeni uygulamayla araçlar durmadan geçerken ücretler hızlı geçiş sistemi HGS üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Dünyada motorin fiyatları hızla yükseliyor. Fiyatlardaki yükselişte ülkelerin uygulamaya koyduğu vergi oranlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde motorin fiyatlarına uygulanan %40'ın üzerindeki vergi dikkati çekiyor. Türkiye'de ise bu oran %16 seviyesinde tutularak vatandaşların korunmasına devam ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezlerle ülkenin ekonomik altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rusya'da başta Odessa olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna halkı cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yarın Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek yağışlı hava cuma günü geniş bir alana yayılacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Bizi biz yapan özümüz sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat türküsünü söylüyor sanatçı. Hastane önünde incir ağacı.

Akdeniz'in renkleri Tepeli Hasan Büyükçoban'dan alınan Burdur türküsüyle Erol Köker'in eşliğinde devam ediyor. 12'dir şu Burdur'un dermini.

Saatimiz 16.27'yi gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Türkan Evcioğlu'ndan alınan Kırklareli türküsüyle devam ediyor. Beyhan Karslı'nın sesinden dinliyoruz. Dere geliyor, dere.

0: TRT Türkü.
1: Muncip Arcuman'dan alınan Ankara Türküsü'nde Mehmet Demirtaş'ı dinliyoruz. Atım Arap'tır benim.

Kemal Koldaş'ın derlediği Konya türküsüyle Akdeniz'in renkleri devam ediyor. Gürkan Özpeker söylüyor. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı.

İbrahim Çetin ve Osman Sel'den alınan Konya türküsüyle Kemal Koldaş'ın eşliğinde veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Elinizden, elinizden.

Değerli dinleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Antalya'dan şimdilik bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepinize hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler bir Hatay türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Altın tasta gül kuruttum.

Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz. Muazzez Türink'i derledi. Emine Koç söylüyor. Anacan bağrımı can eylemiş hemen.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Saatimiz 17.24 oldu. Bu dakikalarda sizlerle güzel bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Nevin Akol söylüyor, Altın Hızma Mülayim.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.44 oldu ve Çukurova'dan, TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programında programımız devam ediyor. Şimdi sizlerle birlikte Kahramanmaraş yöresine uzanacağız hep birlikte. Aşık Şah Turna'ya ait türkümüzü Turan Engin derledi ve Ethem Kaya sizler için söylüyor. Deli Gönül bizim ele giderse.

Sevgili dinleyenler, zaman su gibi akıp geçti ve artık Çukurova'dan programının bugün için sonuna geldik. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programını bugün Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyor ve bir Gaziantep türküsüyle veda ediyoruz. Emine Koç söylüyor, bahçelerde mor meni.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere her alandaki işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Fırat Kalkanı Harekatı'yla kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılıyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu, PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fesiyle terör örgütünün kontrolündeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edilmesine kadar süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cevdet Yılmaz, çevrim içi olarak katıldığı toplantıda ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısında güvenlik garantileriyle Rusya'ya yönelik önlemler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'a yönelik ekonomik savaş çerçevesinde yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Ekonomik savaşın hedefinde İran'ın ticari ortakları da yer alıyor. Washington'un yaptırım planına Çin'den tepki geldi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ticaret ortaklarını hedef alması halinde Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımlar atacağı bildirildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olan iki aracın da amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen Firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel de gözaltına alındı. Çankırı merkezli olarak 19 kente düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 47 kişinin hesaplarının Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından incelendiği ve 2 milyar 410 milyon liraya aşan işlem hacmi tespit edildiği bildirildi. Bu gece Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo Haber'den naklen yayınlanacak. Ameli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubunda bu akşam Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem

Erbap kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup kelime anlamıyla bir işten iyi anlayan, bir işin ehli, ustası veya sahibi demektir. Sözlük anlamı teknik bir beceriyi ya da uzmanlığı işaret etse de halk edebiyatımız ve türkülerimiz bu kavramı çok daha geniş bir çerçevede ele alır. Ozanlarımız bir kişiye erbap dediklerinde onun sadece mesleki ustalığına değil, hayatın getirdiği zorlukları göğüsleme biçimine, sabrına ve çektiği dertleri vakur bir olgunlukla taşıma yetisine atıfta bulunurlar. Türkülerin dünyasında sevdadan ve hasretten yana erbaplaşmak, yaşanan büyük ayrılıkları ve kaderin sınavlarını sitem etmeden bağrına basabilmekle ilgilidir. Bu yönüyle erbap, Anadolu insanının acıyı çekerken bile gösterdiği teslimiyeti, derdi bir yük gibi değil de ömürlük bir olgunlaşma vesilesi gibi bağrına basmasını anlatır. Bugün çalacağımız türkünün girişinde geçen "Cevahir taşına kıymet biçilmez, varıp erbabına danışmayınca" dizeleri, kıymetli bir mücevherin değerini ancak işinin ehli bir sarrafın bilebileceği gibi, yaşanan derin bağlılıkların gerçek kıymetini de ancak bu yolda olgunlaşmış kişilerce takdir edilebileceğini anlatır. Şimdi bu güzel türküye kulak veriyoruz. "Cevahir taşına kıymet biçilmez, varıp erbabına danışmayınca."

0: Kültür Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mehmet Aha Arıkan hazırladı programı. Güray Çiçek, teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türküler ikram edeceğiz size. Onlardan ilkini Belkıs Akgül'e seslendirecek. Türkü Neşet Ertaş'a ait türkülerden biri. Yüzün güzelliği, özün coşkusu insanı var eden sevgidir sevgi.

Erol Köker'in seslendireceği türküyle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Samsun Çarşamba'dan alınmış bir türkü, Ahmet Yamacı derlemiş. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Zara seslendiriyor dinleyeceğimiz türküyü. Kırklar eline gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Vasfiye Çemder'den almış. Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine.

Nuray Hafiftaş'ın ardından Hasan Özel seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Adile Kurt Karatepe ile Elazığ'a gidiyoruz. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim.

Sevcan Orhan seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli radyo dinleyenlerim. Orhan'a kalmazla devam edeceğiz. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Sarman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

Özgür Eren'le Sivas Şarkışlı'ya gideceğiz. Aşık Veysel'in kaynaklık ettiği türküyü söyleyecek solistimiz. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile senim.

18.57'yi gösteriyor saatimiz. Osman Kalay ve Şerife Hatun'dan birer türkü dinledik. Sevim Seçkin'le devam edeceğiz. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü söyleyecek. Gözleri var karadan, haktır bizi yaradan.

Oktay Bora Ertuğrul'da Elias'a gidiyoruz. Hafız Osman Öge'den alınmış türkü. Sinem'de bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı. Zülfüm karanlığında bezme çere almaydı.

Behan Karslı ile devam ediyoruz. Yöremiz Güneydoğu, Anadolu Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan türküyü. Bağda güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Gülüm harmanı gezer, yüreğim de açıyor.

Özlem Üngör Karay'la devam edeceğiz. Mektup yazdım alasım, Dursun Dereli'nin kaynaklık edip Yücel Paşmakçı'nın derlediği Trabzon türküsünü dinliyoruz.

Hüseyin Turan'la Hatay'a gidiyoruz. Mehmet İpek kaynaklık etmiş. Muzaffer Sarı Sözen'in aldığı Türkiye. Gül kuruttum, yari sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum.

Nida Ateş'ten dinledik Erzurum türküsünü. Emel Taşçıoğlu'yla Aydın'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı Kemal Kazdağlı'dan almış. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya?

19.32'yi göstermeye başladı saatimiz. Ünal Sofoğlu ile devam edeceğiz. Trabzon Maçka yöresinden alınan türküyü söyleyecek sanatçı. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda, kız senin sebebine kaldım İstanbul'larda.

Dile Karadağ'la devam edeceğiz. Yöremiz yine Trabzon. Sadık Aynacı'dan alınmış türkü. Derenin kenarına serece olun kilimi, geçer yürek yangını da alalım birbirini.

Gülşen Kutlu seslendiriyor türkümüzü Muharrem Ertaş tarafından. Bestelenmiş türkü ona ait. Halime Kızça Yaşa gidiyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor.

Yüreğimiz Çankırı bu kez. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem. Gizli sırlarını ellere demem. Muzaffer Sarı Sözen türküyü Dobi Ahmet'ten derlemiş. Tülay Ağagil söylüyor.

Her güzel hikayenin illaki bir sonu oluyor değerli radyo dinleyenleri. Bu akşam saat 18.10 civarı başladığımız Türkiye akşamında da sona geldik. Maalesef saat 19.55'i gösteriyor. Programın başında murad etmiştik. Huzurlu, keyifli bir akşam olsun demiştik. Önümüzdeki dakikaları türkülerle kıymetlendireceğimizi söylemiştik. Biz muradımızı aldığımıza inanıyoruz. Umarız öyledir. Keyifli bir akşam dileyerek yine huzurunuzdan tekrar buluşabilmek adına ayrılacağız kıymetli dinleyenler. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofon başında ben Mustafa Yalın vardım. Programın veda türküsü Neşet Ertaş'ın seslendireceği, kendisinin aynı zamanda repertuarımıza kaynak olarak kazandırdığı bir Kırşehir türküsü. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı. Tekrar buluşmak üzere.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi yükselir bağlamanın tezenesinden, Kütahya'nın ovasından. Hisarlı Ahmet'in sazıdır bu. Onun nidasında anlatır türküler sevdayı, sevdanın acısını. O sevda ki yüzyıllar boyu sadakatin, umudun, mutluluğun, sevginin sembolü olmuş turna kuşunun sesinde yankılanır. Sevdanın yükü turnanın kanadında taşınır ama yine de anlatılamaz. Yürek yanar, sevda ateşiyle kavrulur. Dağların tepesinde burula burula tüten duman misali, gönül ferman dinlemez, yine de yanar. Ozan kalem bulamazsa zülfün teliyle yazar. Sazının tezenesiyle anlatır sevdanın kor ateşini. O ateş ki bazen kavuşamayanların, bazen de kavuşup da murad alamayanların yürekleridir. Havada durna sesi gelir ganedi gırma. Ağzı dolu yem getirir şekerle hurma. Git güzel karşımda ağlayıp durma. Aç kapıyı nazlı yârim, ben geliyorum. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten, asıl adıyla Ahmet İnegöllüoğlu'ndan derlediği korodan dinleyeceğiniz Kütahya türküsüne bağlı olarak yine Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden türküyü Şerife Hatun seslendirecek. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanedi kalem olsa yazılmaz benim derdim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu iki Kütahya türküsünün ardından Zeynep Hanlarova'dan alınan Azerbaycan mahnısını Senem Akdemir söyleyecek, Arakçı'nın Mendedir Ceylan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan müziği Türk folkloru içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü icra, tavır ve üslup özelliği olan Azerbaycan müziği içerisinde özellikle halk çalgıları için bestelenmiş pek çok özel ezgiye rastlamak mümkündür. İşte bunlardan biri olan Şur Rengi, adından da anlaşılacağı üzere

Şur makamındadır. Azerbaycan'da ana makamlardan biridir Şur makamı. Türkiye'de kullanılan Kürdili Hicazkar makamı ile aynıdır. Renk ise Azerbaycan müziğinde bağımsız icra edilen enstrümantal ritmik ezgi demektir. Renkler bu yönleriyle saatler süren mugam icraları arasında makamların şube aralarındaki geçki niteliğinde kullanılır ve sazendeler tarafından çalınır. Adnan Şahin'in derlediği ve notaya aldığı Azerbaycan ilinden Şur rengini sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk halk müziği formları içerisinde uzun havalar, dizisi ve dizi içerisindeki seyri bilindiği halde belli bir usulde olmayan fakat melodisi belli kalıplara bağlı olan serbest havalardır. Uzun havalar bölgelere, yörelere hatta ağız özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin hoyrat, bozlak, gurbet havası, yol havası, kesik kerem, el ezber, barak, yanık kerem, çam şıhı ağzı, Arguvan ağzı gibi. Uzun hava türlerinden bozlaklar yurdumuzun Orta Anadolu ve güneyinde Toroslara kadar uzanan bir alanda yaygın olarak söylenmektedir. Bu çarkın elinden devran kanı alar. Gidenler gelmiyor, yastadır sağlar. Kerbela çölünde hayrati çağlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan Çorum yöresinden bozlağa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda öyküsüne rastlamak mümkündür. Çoğu zaman yaşanmışlıklar anlatılır bu öykülerde. İnsanı yaktıkça yakan, içine işleyen sevdalıklar anlatılır. Aynı Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu gibi. Yörede en çok bilinen Hasan'la Emine'nin öyküsüdür.

Valı Hasan'la Obalı Emine'nin sevdası. Birbirini seven ama kavuşamayan iki gencin hazin sonu anlatılır bu öyküde. Her yiğidin gönlünde bir güzel vardır. Emine de Hasan'ın gönlündedir. Yörede Emine için yakılmış birçok türküye rastlamak mümkündür. Dilden dile söylenir bu türküler. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın Şükran Kip'ten derlediği Balıkesir Edremit türküsüyle İlker Gökkaya mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Torosların zirvesinden bir rüzgar eser ovalara doğru. Lale, sümbül, mor menevşenin kokusunu taşır buram buram. Ardından yüreklerin sesini çığıran kavalın sesi duyulur bağlamanın eşliğinde. Der ki, sevgi yürektedir. Yiğit sevdiğine kavuşmak ister. Duaları hep onun içindir. Sevdiğine kavuşamayanın yarası derin olur der. Hele bir de sevmediğine düşersen. Vay ki vay. İşte o zaman feryat figan, gözyaşı olur, keder olur. Şu dağların yükseğine erseler, lale, sümbül, mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin Mut türküsüyle

Sevgili dinleyiciler, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bir öykü anlatılır. Birbirini seven Ayşe ile Mustafa'nın öyküsüdür bu. Mustafa Ayşe'ye sevdalıdır. Ancak bir gün Nevzat adındaki genç Ayşe'nin karşısına çıkar. Nevzat kendi halinde bir ailenin çocuğudur. Askeri okulu kazanmıştır. Kendisine de okuldan verilen potinler o dönem oldukça kıymetlidir. Ayağına giydiği potinlerle geçer Ayşe'nin yanından ve genç kızın ilgisini çeker. Bunu duyan Mustafa ise artık Ayşe'nin kendisini sevmediğini düşünerek yanar kavrulur. Sevdası yüreğinde ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez haldedir. Sazını eline alıp başlar derdini dökmeye. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar senim. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler ve saygıdeğer konuklar. Kimi zaman sevdanın öyküsü kaderin oyunuyla biter. Hani felek deriz, kader deriz ya, işte öyle. Ağlasak da, sızlasak da boşadır. Ne gelirse haktandır deyip kalbimize yöneliriz çoğu zaman. Bazen de kısmet bu kadarmış, yazım kaderim böyleymiş deyip türkülerde anlatırız yüreğimizin yangınını. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet Sarıgül'den alınan Konya Akşehir türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Acının, ağdın sesidir türküler. Sevdiğini kaybetmenin yükü ağırdır. O acıyla yaşamak zordur. Çoğu zaman derdinizi içinize akıtırsınız. Hele bir de paylaşacak kimseniz yoksa vay halinize. Acıyı atamazsınız, satamazsınız. Haykırmak istersiniz, yapamazsınız. Ama acıyı sözden saza dökersiniz, dilden dile aktarırsınız. Söyledikçe de acının, ağdın sesini sanki sevdiğinize ulaştırırsınız. Yere düştü alamadım fesimi. Çok ünledim, yar duymadı sesimi. Anam yok ki, kimler tutsun yasımı? Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresinden türküyü Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türküleri denince ilk akla gelen isimlerdendir Arif Şentürk. 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses sınavında başarılı olan sanatçı, özellikle Rumeli bölgesinin türkülerini tavır ve üslup yönünden başarıyla temsil etmiştir. Kendisinin sesinden birçok türkü beğeni kazanmıştır. Çıksana Takoş'un balkona, Drama Köprüsünü Gece mi Geçtin, Kırcalı ile Arda Arası sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı türküler arasındadır. Hatta kendisiyle özdeşleşmiş Kırcalı ile Arda Arası, diğer adıyla Deryalar Türküsü, Yeşilçam'da konu olmuştur. Usta ses Arif Şentürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Özbey'in kendisinden derlediği o çok bilinen Deryalar Türküsünü Özlem Üngör seslendiriyor. Kırcalı ile Arda Arası, saat 8 sırası, Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Sivaslı olan sanatçı, 1981 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. Ağabeyi Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ömer Şan'ın yanı sıra Türk halk müziğinin mihenk taşları Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı ve Mehmet Özbek gibi ustalardan dersler aldı. Başta kendi yöresi Sivas olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla icra eden Ahmet Turan Şan, ayrıca pek çok türkü, uzun hava ve oyun havasının notalarını yazarak TRT repertuarına kazandırmıştır. Bunlardan bazıları Sık Saray, Şakir Efendi, Seher Oldu Uyan Yer, Zahide Kurbanım, Nolaca Kalım, Yıldız Gidersin Bir Yana, Kesme Kiraz Dalini, İncelem Yer İncelem, Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar, Çubuğu Asma Yârim gibi. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, usta ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Selma Geçer'den dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Sadık Doğanay'dan alınan Tokat Zile yöresinden deyişle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pir Koca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu ve Gökhan Karakaya, Balaban ve Mey, Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Erdem Aktari, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: Gönlümüzün pasını silen, kadim toprakların nefesini bugünlere taşıyan türkülerimizle geldik radyolarımızın başına. Haftanın ilk gününde İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını sizlere. Türkü evinden programında bugün İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan eşlik edecek olan önce saz arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, kemanede Cafer Nazlı Baş, klasik gitarda Ergün Pala ve bas gitarda Ömür Kasa var. Ritim sazlarıyla Murat Kas bizlerle bugün. Program yapımcımız Seda Aslan Şavural, ton maestrimiz Burçin Aktürk'ün. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Emre Kızıl. Hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Sevgili Emre Kızıl ile bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda kendisinden güzel bir sevda türküsüyle başladık değil mi?
1: Evet.
0: Hangi türküydü senden bir...
1: Yârim derdini ver bana, dermanın olayım senin dedik. Şimdi de ah edip çırpınan bülbüle döndüm diyeceğiz hocam.
0: Peki. Bu da güzel bir deyiş herhalde. Evet, Aşık Sefil Selimi'den alınmış. Evet, Emre Kızıl'ın ikinci türküsünü dinledikten sonra bir tane ben okuyayım, ondan sonra sohbet yapalım. Çünkü gene senin için hareketli günler başlıyor Eylül itibariyle değil mi?
1: Evet.
0: Onları da konuşalım. Buyurun arkadaşlar.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sağ arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Evet, üstadlarımızın çok... ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Çok da güzel iki türküyle başladık programımıza. Evet. Efendim, benim okuyacağım bir türkü var sırada. Çoğumuzun bildiği bir türkü aslında. Nazmi Yükselen Muğla'dan derlemiş. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Diğer adıyla Ormancı.
1: Ormancı diyelim.

Sevgili türkü severler, ayrılmıyoruz moladan. Şimdi Köyceğiz Ortaca'dayız. Şu Köyceğiz yolları diyeceğiz. Derleyen ve notaya alan Hamdi Özbay.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Emre Kızıl'ın güzel türkülerine geçmeden önce kısa bir sohbet yapalım istedim. Tabii çünkü ki. Eylül dedi ki başlıyor, Eylül ayıyla senin yoğunluğun da başlıyor. Evet. Tabii dinleyenler şunu düşünebilir, sorabilir. İşte Emre Kızıl'ın iki tane çok harika evladı var, onların okulu mu başlıyor? Tabii ki o da var ama senin bir de çocuk korosu var.
2: Ellerinizden öper.
1: Ben de onların gözlerinden öpüyorum. İzmir Radyomuzun çocuk korosunun şefi Emre Kızıl aynı zamanda.
2: Evet.
1: Kaç yıl oldu Emre?
2: 4 sene oldu hocam, 4 yıl oldu.
1: 4 yıl oldu.
2: Evet.
1: Mesela o zaman en küçük yaştaki öğrencin ilk koroya başladığında kaç yaşındaydı?
2: 6 yaşındaydı, 7 yaşındaydı.
1: 10-11 yaşlarında şimdi.
2: 10-11 yaşlarında şu an 12-13 yaşlarında olanlar var.
1: Peki kaç yaşına kadar devam edecek onlar? Tabii her sene yenilenme oluyor mu?
2: Onlar ortalama 10-11 yaşlarında bir ara veriyorlar. Sonra 13-14 yaşlarında tekrar gençlik korosuna.
1: Gençlik korosu.
2: 15'te 16'da daha
1: anladım.
2: Doğrusu.
1: Burada kaç da tabii aynı zamanda gençlik korumuzun bağlama öğretmeni Murat Tezcan'ın da burada. Ona da başarılar diliyoruz. Yeni yayın döneminizde inşallah her şey gönlünüzce olur. Çok şey değiştiğini düşünebiliyorum çocuklar açısından. Onların türkü söylemeleri, türküleri sevmeleri, senin onlara canı gönülden severek öğretmen.
2: Evet.
1: Çok güzel şeyler bunlar ya.
2: Evet, çok güzel. Zorlanıyoruz.
1: Zorlanıyor musunuz?
2: Zorlanıyoruz artık. Çünkü ağaçla, enstrümanla muhabbetleri kalmadı çocukların.
1: Evet.
2: Daha çok tablet, dijital çağa geçtiğimiz için.
1: Evet. Şimdi çok özel bir şey yapıyorsunuz. Niye biliyor musun? Şimdi o yaşlardaki bir çocuklar ister istemez anne baba ne kadar engel olmaya çalışsa elinde tabletler, telefonlar değil mi? Her türlü müziği dinliyorlar.
2: Evet.
1: Ama işte bilinçli bir şekilde bir anne babanın en azından böyle halk müziğinden
2: tabii
1: basit de olsa türküleri sevdirebilmesi, onları yönlendirebilmesi, Türk müziğinden basit bir iki tane makamdan, usulden evet şarkılar öğretebilmesi önemli şeyler
2: çok
1: bunlar.
2: Daha doğru olurdu hocam. Bizim de tek gayretimiz bu.
1: Evet. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Milli Eğitim hatta müfredatı bu konuda
2: kesinlikle
1: bir değerlendirmeli bence.
2: Kesinlikle.
1: Her okulda teneffüslerde çalınan o müzikler falan bir defa bir değişmeli.
2: Kesinlikle
1: katılıyorum. Bir tane türkü hocam koyun abi
2: çok,
1: ya.
2: Çok haklısınız.
3: Bizim eğitim yerine mesela bağlamayla ya da kavalla
1: olabilir. Olabilir, olabilir. Hatta bir de şunu söyleyeceğim, hani flüt çalmak da gerçekte haftada bir günle iki saatte olacak iş değil, zor bir iş. Ama basit türküler öğretebilir öğretmenler. Basit türküler. 4 tane 5 tane yılda türkü öğrense çocuğun Türk halk müziği
2: temeli
1: gelişir, değişir.
3: Akılda kalıcı.
1: Selam olsun buradan öğretmenlerimize.
2: Evet.
1: Size de teşekkürler, başarılar.
2: Ne demek hocam.
1: Ne güzel. İki tane daha öğretmenlerimiz var burada.
3: Ergün, onlar da
1: öyle mi? Ha, ben Ergün kardeşimize de başarılar diyorum yeni sezonda. Ben de tabii bir

0: öğretmen eşi olarak Murat Kastı. Payelendik buradan. Sevgili Halil Çokyürek de öyle. Şimdi Emre'de bir değişim oldu. Değil mi? İki türkünün yerini değiştirdik. Evet. Onu sen anons eder misin lütfen?
1: Evet. Şimdi beni görüp yüzün öte dönderme diyelim hocam.
0: Tamam.
1: İlk önce Sivas yöresine gidelim. Nuri Üstün Ses'ten alınan.
0: Evet.
1: Güzel bir türkü. Cafer Nazlıbaş üstadımız da bize yol gösterirse.
0: Tamam.
1: Seviniriz.

0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'ye devam ediyor. Yine Emre Kızıl'dan bir türküyle devam ediyor. Evet. Şimdi ne var sırada Emre'cim?
1: Şimdi bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her can bencileyin dara çekildi diyelim.
0: Silifke Mut, değil mi?
1: Evet, Musa Eroğlu üstadımızdan alınan.
0: Sevgiler.

0: Evet, gönlüne sağlık, arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan, Kırşehir'den bir türkü. Yare gidem diyeceğiz. Aynı zamanda bu türküyü sevgili Emre'yi bir yakın dostumuz, arkadaşımız aradı. Evet. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı değerli öğretim görevlerinden. Evet,
1: benim bağlama hocam.
0: Fikret Döyüncü aradı değil mi?
1: Fikret Döyüncü aradı, evet.
0: Ona armağan edelim o zaman. Selam olsun sevgili kardeşimize.

tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Gönlünüze, telinize sağlık. Evet, dal boylum diyelim. Hadi bakalım biraz hareketlenelim arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Türkiye'ye devam ediyor. Sırada yine konuğumuz bugünkü kıymetli kardeşim Emre Kızıl'ın okuyacağı iki türküyle sıra. Değil mi?
2: Evet.
1: İlk önce hangi sevgili Emre?
2: İlk önce çok bilinen, çok sevilen Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş diyelim.
1: Tamam.
2: Derim ben.
1: Öbüründe son anons edelim o zaman.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam. Sizin de ağzınıza gönlünüze sağlık.
0: Vallahi eşlik etmek geldi içimden, ne yalan söyleyeyim. Çok da sevdiğim bir türküdür.
1: Gün geçtikçe daha keyifli okuyorsunuz hocam. Daha vallahi güzel okuyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Haddimiz değil ama sizinle birlikte türkü söylemek gerçekten çok keyifli.
0: Ben çok gurur duyuyorum sizlerle. Genç neslin bu kadar yürekten, bu kadar yorumlu ve tavırlı okumaları bizleri onurlandırıyor. Yüreğinize sağlık. Şimdi hareketli bir türkü mü var sırada?
1: Evet. Şimdi Diyarbakır yöresine gidelim. Bedri Aysel'den alınan, Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı.
0: Tamam.
1: Yayık yaydım, kolum şişti diye.
0: Diyelim.

0: Evet Emre'cim, yüreğine sağlık. Tekrar gönlüne
1: sizin
0: sağlık.
1: Programımızın aslında hocam
0: sonuna doğru geliyoruz. Herhalde iki türkümüz sığar diye düşünüyorum. Çok hafif bir duygusallaşacağız ama sonra tekrar hareketleneceğiz finalde. Maosa Limanı diyeceğiz. Limandır liman. Kıbrıs'a selam olsun buradan.

Evet, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Türkiye Evi'nin sonuna geldik. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Program yapımcımız, ton mühendislerimiz ve saz sanatı arkadaşlarım, sevgili Emre Kızıl. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Çallı, yapımda Sabi Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı Aşık İmami'nin okuduğu Barak Ağzı Türkmeni bir uzun havayla açtık. Olmaz şavo olmaz da bu böyle olmaz. Bülbül gülü koyup da dikene konmaz. Diğer adıyla şavo gelin. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda Çukurova'nın en ünlü aşıklarından biri olan Aşık İmami'yi anlatacak, özelliklerini, güzelliklerini konuşacak, türkülerinden, ağıtlarından örnekler sunacağız. Halk ozanı Aşık İmami, aşıklar meydanında derdini, sevincini, kederini, ağıtları, türküleri sazıyla, sözüyle dile getirdi. Doğaçlama şiirler söyledi. En usta aşıklarla yarıştı. Kısaca o, bu hanede ozan imami oldu. Bu kapıdaki başarısından dolayı çeşitli ödüller aldı. Kısaca ozanlık geleneğinin tüm kurallarını eksiksiz yerine getirdi. Ustaca mizahi şiirler yazdı. O yaratılanı severdi yaratandan ötürü. Senlik benlik bilmezdi. Alevi de, Sünni de bir de onun için. Bu değerlere oldukça hassasiyet gösterir, canlı olması,

O yıllardır Anadolu'yu adım adım dolaştı. Yurdu saran bir ses, dillerden düşmeyen türkü, gözlerde şavkıyan ışık, gönüllerde kabaran bir heyecan olmaya çalıştı. Bazen Torus dağlarında uğultu, Çukurova'nın sarı başaklarında ak çiçek açan Çukurova pamuğunda bereket, halk ozanı deyince Çukurova'da akla ilk gelen isimler arasında yerini aldı. O şiirlerinde kanatlı bir kuş oldu. Bir baktık Niğde'de, bir baktık Mardin'de, Maraş'ta, Göksun Tekir'de. Torus dağlarının öten bülbülü Çukurova'nın da sarı sıcağı oldu. Ustası Karacaoğlan gibi dertlere deva, hastalara şifa, darda kalanlara ise Zümrüt-ü Anka kuşu olmaya çalıştı. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Deli Boran, Elbeylioğlu, aşık garip atam dedi. Aldı bağlamasını omuzuna, diyar diyar dolaştı. O, aşk ve sevda şiirlerinin ustası, güzellerin hastası, batan güneşte, doğan ayda sevdiğini arayan, gönül yoldaşı, ustaların ustası Karacaoğlan'ın yolunu takip etti. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Türkülere, Çukurova'ya, Torus dağlarına sevdalandı. Aldı bağlamasını eline, vurdu teline. Kozan köprüsünde bir güzel gördüm, gövel ördek gölden çıktı yürüdü, dedi.

0: kız her al garisalı güzeli. Bu kız gene de bizim Çukurova güzeli. Zalim güzeli.
1: Türkülere olan sevdası gün be gün arttı. Onulmaz yaralar açtı yüreğinde. Anasının altı, babasının sırları onunla dile geldi. Ana kucağının sıcaklığını buldu türkülerde. Sevdasının dumanı yükseldi. Kavuşamayanların arzusu siyim siyim gözyaşı oldu türkülerde. Köyünün dağları şekillendi. Koyak koyak, köy köy dolaştı Anadolu'yu. Sevdası

kara sevdaya dönüştü. Türküler ekmek parası oldu. Tepeye uçarak değil, tırmanarak çıktı. Hayat denen selin önünde bazen doluya, bazen fırtınaya tutuldu. Ama yılmadı. Ozanlar diyarı Çukurova'da ustalarına özendi. Onlar gibi saz çalıp türküler söyledi. Ağıtlar yaktı. Seyhan Ceyhan Deliçay'a, sis Anavarza Tumlu'ya. İsmet Atlım Adana'ya ağıt söyler, ağıt yakar diyerek ağıta ağıt yakarken Tarsusluların Molla Kerim'e, Bodrumluların Mefaret Hanım'a, Ürgüplü Refik Başaran'ın Cemal'e, Aşık Veysel'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ağıt yaktığının bilincinde olduğunu da ortaya koydu. Yöre ağıtlarını tek tek tespit etti. Derledi, toparladı, sonra da yorumladı. Ve ülkenin en iyi ağıt yorumcularından biri oldu. Geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olmayı başardı. Anadolu'yu ne kadar gezerse gezsin, son durağı Çukurova oldu. Bazen de Aşıklar Meydanı'nda aldı soluğu. Ülkenin tüm ozanlarıyla boy ölçüştü. Çukurova'nın halk müziği özelliklerini ve güzelliklerini tanıdı. Bozlaklarını, kırık havalarını çaldı, okudu. Güreş meydanlarının da en iyi takdimcisi oldu. Şimdi söze ara verelim, ondan çok güzel bir ağıt dinleyelim. Dar ikindi figan düştü, Karaçat'ın dağlarına.

önce ozan imami, sonra sanatçı imami, sonra güreş meydanlarının cazgırı imami oldu. Yağlı güreş meydanlarının önemli isimlerinden biriydi. Ezberi kuvvetli olduğu için cazgırlıkta oldukça başarılıydı. Müthiş bir zekaya, çok iyi bir ezber yeteneğine sahipti. Hoşuna giden şiiri bir defa okuması kafiydi. Kayıt cihazı gibi hafızaya alır, günlerden sonra satır atlamadan size okurdu. Evet, işte bu kişi Çukurova'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biriydi. O sazıyla, sözüyle, sesiyle, artistik kabiliyetiyle müthiş bir enerjiye sahip olan Aşık İmami'ydi. 1954 yılında Kozan'ın Bağtepe köyünde doğdu. Adı Ahmet, soyadı Demir. Babası Duran, annesi yörede ağıtçı koca anşa olarak tanınan Ayşecan. Aşık İmami, İdris, Hanife, Musa, Zeliha, Fadime, Asiye, Selam ve Hacı Ömer olmak üzere 8 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. İlkokulu Bağtepe köyünde bitirdi. İlkokulu köyünde okuduktan sonra ortaokul ve İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirerek 11 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık ve Kur'an kursu öğretmenliği yaptı. Esas mesleği imam olduğu için imami mahlasıyla tapşırmaya başladı. Sonra mahkeme kararıyla soyadını imami olarak değiştirdi. Evet değerli dinleyenler, geldik bir programın daha sonuna. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

O, Çukurova türkülerinin yöresel özelliklerini bilen, Karacaoğlan, Dadaloğlu çığırmak kuralına uyan, avazıyla yöre türkülerini çok iyi yorumlayan bir sanatçıydı.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli ozon severler, gönül dostları. Yine programıma hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz. Efendim bu program yine sizlerin arzusu ve isteği üzerine devam edecek ve biz de bu hızla devam edeceğiz. En baştan hepinizi merhaba diyerek saygıyla selamlıyorum. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Salih Yılmaz kardeşimizle devam ediyoruz. Bakalım şöyle bir eser okuyalım. Seyrimde bir şehre eyledim nazar. Gördüm nice nice mestaneler var. Evet.

var. Efendim bu eser Kayseri Develi'de yetişmiş ünlü aşık Seyrani Baba'ya aitti. Şimdi Seyrani Baba'dan bu tasavvufu eserin altına bir tane daha okuyoruz. Adem bu demden imiş. Bu dem Adem'den imiş. Bu esere iyi dikkat edin, çok değişik bir tarz. Hem tasavvuf hem de yedi hecel, yani aşık tarzının dışına çıkmış. 8-11'li değil, 4+3 kalıpta söylenmiş bir eserdir.

Harcının eli var, kantar dirhem değmiş. Pazarcının eli var, kantar dirhem değmiş. Kıymetli ozanseverler, eğer biz aşıkları tam manada anlayabilirsek ozanları, o zaman yani hakikaten çok şey kitap okumaya da gerek yok, çok soru sormaya da gerek yok.

Bakın burada 200 yıl önce bir Aşık Seyran'ı ne diyor? Adem bu demden imiş. Bu dem Adem'den imiş. Adem'den evvel bu dem hak bilir kimden imiş. Yani bilim bugün diyor ki, mesela bir kısım çıkıp diyor ki, işte Hazreti Adem'den günümüze kadar efendim 7000 yıl geçmiş. Yani insan onun dünyaya gelişinden bahsediyor. Öbür tarafta adam bir çalışma yapıyor. Bir kafatası buluyor, bir mezar buluyor, fosil buluyor. Bakıyor ki 1 milyon sene evvel ait bir iskelet. O zaman biz başlıyoruz çabalamaya. Hani Adem 7000 yıldır dünyaya gelmişiz biz. Peki 1 milyon yıl önce, 500 bin yıl önce bu iskeleti nereden buluyoruz? Bakın, hiç aramaya gerek yok. Aşık söylüyor. Adem'den evvel bu dem hak bilir kimdeymiş. Yani Adem'den evvel ne Ademler gelmiş diyor ya. Bir tek bu Adem değil ki. Nice nice Ademler gelmiş. Bunu bilirsen vallahi da billahi da yani fazla okumaya gerek yok. Ve yani inançta da düşüncede de muhkemleşirsin. Evet. Benim tarzım biliyorsunuz hep böyle değişik değişik şeyler okurum. Kendimi övmek için değil, araştırmacıyım. Aşıklık geleneği böyle Yunus'tan, Dede Korkut'tan başlayıp da gelen bir gelenek değil. Bunda yıllardır bizim bilim adamlarımız bize böyle anlattılar. Yani sanki 500-600 yıllık. Hayır. Bugün yapılan çalışmalarda 5000 yıllık sazları elinde kadın ve erkek aşıkların heykelleri bulundu. Varsak Türklerine ait 3000 yıllık heykeller bulundu. Küçük küçük heykelcikler, sazlar ellerinde bağlamalar. Hatta bazı yerlerde sanki koro halinde 4 kişi bir arada heykelcikler var. Ozanlık, aşıklık geleneği çok kadim ve eskidir. Bunu da burada belirtiyorum ki bu bilgiler burada paylaşılsın. TRT Türkü kanalıyla biz aktaralım, bir faydamız olsun. Buradan geçtik. Kime? Çok meşhur, hani İncili Çavuş nükteleri var Osmanlı'da. Hazır cevap bir şair ve fikir adamı, hüner adamı. Şimdi öyle güzel ki bakalım padişaha İncili Çavuş bir yemek listesi tarifi yapıyor. Dolayısıyla biz bu eserde Osmanlıların yaptığı yemeklerin adlarını da öğrenmiş olacağız. Değil mi? Çok güzel bir şey. Bundan daha güzel bir kültür olur mu? Bakalım İncili Çavuş ne demiş? İncili Çavuş'un diğer ismiyle Aşık İncili diyelim biz. Bu eseri, eserin adı olsun. Ama ben de diyorum ki bu eser de bizden, TRT Türkü'den herkese bir armağan olsun ki araştırmacılar, hani Mutfak Osmanlı'da Mutfak diye programlar yapanlar var ya, keşke bunlarla da haberleri olsun. Eserin adı olsun. Perhizdeyim, çok yemekten hoşlanmam. En azından 10 tabak 10 sahan olsun diyor. Hele perhizde böyle yiyor.

Tatlılar, kekler, ortaya dizilsin yağlı çörekler. Bıldırcın kızartma, etli börekler, içinde bol.

Dizilsin tabaklar hep çifte çifte, ekşili çorbadan edelim sifta. Peşinde yetişsin nohutlu köfte, gelsin doğru.

ağası Arap aşıdır. Sofranın ağası Arap aşıdır. Hazreti baklava tatlı başıdır. İrmik helva o da onun eşidir.

bir yedikçe sofrada hoş divan olsun. Kıymetli canlarımız, dostlarımız, böyle tarihin biraz şeylerine, ilerisine gittik. Ondan sonra tekrar dönüş yapacağız. Programımızın içerisinde format icabı karşılaşma da var ya. Şimdi bakalım burada çok bir esprili, nükteli, güzel bir eser size sunmaya çalışacağım ki bu da nedir? Bizim karşılaşma geleneğimizin birbirini çürütme, hem düşündürücü, mesaj verici, hem de bir sanat. Bakalım baba ile kız arasında, hani mektup gelirmiş ya eskiden, asker mektupları. O mektubu okuduğu zaman işte herkesin elinden öperim ama eşiden duyan yanında kim varsa onlara da selam babacığım derken, asker büyük bir nezaket içerisinde eşini söyleyemiyor. Eşiden duyan, yani hane halkından eşiden duyan kim, hanımına selam gönderiyor da direkt söyleyemiyor. Ne kadar güzel bir nezaket var. Nereden nereye geldik? Şimdi bakalım, yani kız babasına ne diyor? Bir söylesin bakalım. Babasına söylüyor, kız diyor. Evde kaldım diye alay ederler. Canım babacığım, evlendir beni. Vay. Evet. Bakalım kız söylüyor, babası ona nasıl atışmada cevap verecek?

Yaşın küçük acelen nedir? Ellerin kahrını çekmey zor kızım.

Aldı kız bakalım ne cevap veriyordu. Babacığım evet desen olurdu. Senin kızın zengin koca bulur.

Elbette bir kısmet bulunur kızım. Efendim, bu güzel baba kız karşılaşmasını kıymetli dostlar, burada zamanı fazla öldürmemek için kıymetli dostlarımız, babayı canlandıran ozanımız Aşık Külahmet'e selamlar olsun ve yine

aynı bölgenin ozanlarından Arzu Bacı'ya selamlar olsun, kızı olarak cevaplandırdı. Ben de onların yerine vekaleten bunu okumuş oldum. Şimdi bakalım, Keklik diye bir eser okuyayım. Biz ozanlar söylemediğimiz bir şey kalmamış ki. Değil mi? Bu dağların eteğinde döner durur sarı keklik.

Efendim aşıklar ne söylüyor? Kekliğe mi söylüyor? Yok. O da görmüştü bir sarı güzel. Efendim. Boyu bosu saçı endamı birbirine uygun. Ay parçası gibi güneş gibi. Adını da sarı keklik koymuş dayak yememek için. Efendim bu eser bütün bizi dinleyen herkese ve programımıza söylenen bütün eserler bütün dostlarımıza gitsin. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Kültürümüzün bir oya misali ilmek ilmek işlendiği birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Turan Engin'in Fidan Engin'den derlediği Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Demirhan sizlerle. Bugün ben bir güzel gördüm, Bakar Cennet Sarayı'ndan.

Aşık Metiniye ait Sivas türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Yavuz Top'un İbrahim Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Gülhan Aksoy'dan dinliyoruz. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken uzak ettin yolları.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Fers Arı Sözel'in Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den derlediği Muğla türküsünü Erol Köker söylüyor. Alı da verin benim barutuma saçmama. Üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama.

Denkçi'nin Çekiç Ali'den derlediği Kırşehir türküsüyle Çimeni Pekçi sizlerle. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kal Acem kızı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Arif Meşhur'dan dinliyoruz. Felek şad olacak günün görmedim, garip gönlüm bir efkara düşürdün.

Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir türküsünü Semra Bağcı'dan dinliyoruz. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Gönlümüzün pasını silen, kadim toprakların nefesini bugünlere taşıyan türkülerimizle geldik radyolarımızın başına. Haftanın ilk gününde İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını sizlere. Türkü evinden programında bugün İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan eşlik edecek olan önce saz arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, kemanede Cafer Nazlıbaş, klasik gitarda Ergün Pala ve bas gitarda Ömür Kasa var. Ritim sazlarıyla Murat Kas bizlerle bugün. Program yapımcımız Seda Aslan Şavural, ton maestrimiz Burçin Aktürk'ün. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Emre Kızıl. Hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Sevgili Emre Kızıl ile bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda kendisinden güzel bir sevda türküsüyle başladık değil mi?
1: Evet.
0: Hangi türküydü senden bir...
1: Yârim derdini ver bana, dermanın olayım senin dedik. Şimdi de ah edip çırpınan bülbüle döndüm diyeceğiz hocam.
0: Peki. Bu da güzel bir deyiş herhalde. Evet, Aşık Sefil Selimi'den alınmış. Evet, Emre Kızıl'ın ikinci türküsünü dinledikten sonra bir tane ben okuyayım, ondan sonra sohbet yapalım. Çünkü gene senin için hareketli günler başlıyor Eylül itibariyle değil mi?
1: Evet, evet.
0: Onları da konuşalım. Buyurun arkadaşlar.

0: sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sağ arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Evet, üstadlarımızın çok, ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Çok da güzel iki türküyle başladık programımıza. Evet. Efendim, benim okuyacağım bir türkü var sırada. Çoğumuzun bildiği bir türkü aslında. Nazmi Yükselen Muğla'dan derlemiş. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Diğer adıyla Ormancı.
1: Ormancı diyelim.

Sevgili türkü severler, ayrılmıyoruz moladan. Şimdi Köyceğiz Ortaca'dayız. Şu Köyceğiz yolları diyeceğiz. Derleyen ve notaya alan Hamdi Özbay.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Emre Kızıl'ın güzel türkülerine geçmeden önce kısa bir sohbet yapalım istedim. Tabii çünkü ki. Eylül dedi ki başlıyor, Eylül ile senin yoğunluğun da başlıyor. Evet. Tabii dinleyenler şunu düşünebilir, sorabilir. İşte Emre Kızıl'ın iki tane çok harika evladı var, onların okulu mu başlıyor? Tabii ki o da var ama senin bir de çocuk korosu var.
2: Elinizden öper.
1: Ben de onların gözlerinden öpüyorum. İzmir Radyomuzun çocuk korosunun şefi Emre Kızıl aynı zamanda.
2: Evet.
1: Kaç yıl oldu Emre?
2: 4 sene oldu hocam, 4 yıl oldu.
1: Dört yıl oldu.
2: Evet.

0: düşünebiliyorum çocuklar açısından. Onların türkü söylemeleri, türküleri sevmeleri, senin onlara canı gönülden severek öğretmen. Evet. Çok güzel şeyler bunlar ya. Evet,
1: çok güzel. Zorlanıyoruz.
0: Zorlanıyor musunuz?
1: Zorlanıyoruz artık. Çünkü ağaçla, enstrümanla muhabbetleri kalmadı çocukların.
0: Evet.
1: Daha çok tablet, dijital çağa geçtiğimiz için.
0: Evet. Şimdi çok özel bir şey yapıyorsunuz. Niye biliyor musun? Şimdi o yaşlardaki bir çocuklar ister istemez anne baba ne kadar engel olmaya çalışsa elinde tabletler, telefonlar. Değil mi? Her türlü müziği dinliyorlar.
1: Evet.
0: Ama işte bilinçli bir şekilde bir anne babanın en azından böyle halk müziğinden basit de olsa türküleri sevdirebilmesi, onları yönlendirebilmesi, Türk müziğinden basit bir iki tane makamdan, usulden şarkılar öğretebilmesi önemli şeyler
1: çok
0: bunlar.
1: Daha doğru olurdu hocam. Bizim de tek gayretimiz bu.
0: Evet. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Milli Eğitim hatta müfredatı bu konuda
1: kesinlikle
0: bir değerlendirmeli bence.
1: Kesinlikle.
0: Her okulda teneffüslerde çalınan o müzikler falan bir defa bir değişmeli.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ya bir tane türkü koyun
1: hocam.
0: Abi ya.
1: Çok haklısın.
2: Bizim eğitim yerine mesela bağlamayla ya da kavalla
0: olabilir. Olabilir. Yani iki saatte olacak iş değil, zor bir iş. Ama basit türküler öğretebilir öğretmenler. Basit türküler. Dört tane, beş tane yılda türkü öğrense çocuğun Türk halk müziği temeli gelişir, değişir.
2: Akılda kalıcı.
0: Selam olsun. Buradan öğretmenlerimize, evet. Size de teşekkürler, başarılar.
1: Ne demek hocam?
0: Ne güzel. İki tane daha öğretmenlerimiz var burada.
2: Ergün, onlar da öğretmen.
0: Öyle mi? Ha, ben Ergün kardeşimize de başarılar diyorum yeni sezonda. Ben de tabii bir öğretmeni şu an Murat Kast'a paylandık buradan. Sevgili Halil Çokgürek de öyle. Şimdi Emre'de bir değişim oldu. Değil mi? İki türkünün yerini değiştirdik. Evet. Onu sen anons eder misin lütfen?
1: Evet. Şimdi beni görüp yüzün öte dönderme diyelim hocam.
0: Tamam.
1: İlk önce Sivas yöresine gidelim. Nuri Üstün Ses'ten alınan.
0: Evet.
1: Güzel bir türkü. Cafer Nazlıbaş üstadımız da bize yol gösterirse.
0: Tamam.
1: Seviniriz.

0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'ye devam ediyor. Yine Emre Kızıl'dan bir türküyle devam ediyor. Evet. Şimdi ne var sırada Emre'cim?
1: Şimdi bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her can bencileyin dara çekildi diyelim.
0: Silifke Mut.
1: Evet, Musa Eroğlu üstadımızdan alınan.
0: Sevgiler.

0: Evet, gönlüne sağlık, arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan, Kırşehir'den bir türkü. Yare gidem diyeceğiz. Aynı zamanda bu türküyü sevgili Emre'yi bir yakın dostumuz, arkadaşımız aradı. Evet. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı değerli öğretim görevlilerinden. Evet,
1: benim bağlama hocam.
0: Fikret Döyüncü aradı değil mi?
1: Fikret Döyüncü aradı, evet.
0: Ona armağan edelim o zaman. Selam olsun sevgili kardeşimize.

tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Gönlünüze, telinize sağlık. Evet, dal boylum diyelim. Hadi bakalım biraz hareketlenelim arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Türkiye devam ediyor. Sırada yine konuğumuz bugünkü kıymetli kardeşim Emre Kızıl'ın okuyacağı iki türküde sıra. Değil mi?
2: Evet.
1: İlk
2: evet.
1: önce hangi sevgili Emre?
2: İlk önce çok bilinen, çok sevilen Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman evet. vermiş diyelim.
1: Tamam.
2: Derim ben.
1: Öbüründe son anons edelim o zaman.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam. Sizin de ağzınıza, gönlünüze sağlık. Vallahi
0: eşlik etmek geldi içimden, ne yalan söyleyeyim. Çok da sevdiğim bir türküdür.
1: Gün geçtikçe daha keyifli okuyorsunuz hocam. Daha vallahi güzel okuyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Haddimiz değil ama sizinle birlikte türkü söylemek gerçekten çok keyifli.
0: Ben çok gurur duyuyorum sizlerle. Genç neslin bu kadar yürekten, bu kadar yorumlu ve tavırlı okumaları bizleri onurlandırıyor. Yüreğinize sağlık. Şimdi hareketli bir türkü mü var sırada?
1: Evet. Şimdi Diyarbakır yöresine gidelim. Bedri Aysel'den alınan, Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı.
0: Tamam.
1: Yayık yaydım, kolum şişti diyelim.
0: Diyelim.

0: Evet Emre'cim, yüreğine sağlık, tekrar gönlüne
1: sizin
0: sağlık.
1: De
0: programımızın aslında hocam sonuna doğru geliyoruz. Herhalde iki türkümüz sığar diye düşünüyorum. Çok hafif bir duygusallaşacağız ama sonra tekrar hareketleneceğiz finalde. Maosa Limanı diyeceğiz. Limandır liman. Kıbrıs'a selam olsun buradan.

Evet, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Türkiye Evi'nin sonuna geldik. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Program yapımcımız, ton mühendislerimiz ve saz sanatçı arkadaşlarım, sevgili Emre Kızıl. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Tuğçe Doğan. Eskişehir'den size ulaşıyorum. İsteğim suya gider allı gel. Aileme armağan etmek istiyorum. Doğan ailesi. İyi yayınlar diliyorum.